Vanni Battista Pergolesi'nin Stabat Mater'ini Ukrayna Radyosu Platon Maiborada Akademik Korosu seslendirdi. Mikola Lisenko'nun cello ve piyano için La Tristesse ve flüt ve orkestra için iki Ukrayna teması üzerine fantezi başlıklı eserleriyle devam ediyoruz.

Nikola Lisenko'nun La Tristesse başlıklı eserini ve ardından iki Ukrayna teması üzerine fantezisini dinledik. Wilhelm Steinhammer'ın Opus 19 La Minör Keman Sonatı var sırada. David Oistrakh, piyanist Greta Eriksson eşliğinde seslendiriyor.

Wilhelm Steinhammer'ın Opus 19 La Minör Keman Sonatını, kemancı David Oistrakh ve piyanist Greta Eriksson'un 1971 tarihli kaydından dinlediniz. Reinhold Gliore'nin Opus 74 Mi Bemol Majör Arp Konçertosu ile devam ediyoruz. Solist Emily Hoyle.

Chris Emily Hoyle ve Kaspar Zender yönetimindeki Biel Zolotrun Senfoni Orkestrası, Reinhold Gliore'nin Opus 74 Mi Bemol Majör Arp Konçertosunu seslendirdi. Vladimir Horowitz'in Carmen'den temalar üzerine Virtüöz Fantezi başlıklı eseri var sırada.

Vladimir Horowitz'in Carmen'den temalar üzerine Virtüöz Fantezi başlıklı eserini bestecinin kendi performansıyla dinledik. Giovanni Battista Pergolesi ile başlayan programımızın bu bölümünü bestecinin si bemol majör keman konçertosuyla noktalıyoruz. Solist Andrea Keller.

Giovanni Battista Pergolesi'nin si bemol majör keman konçertosunu solist Andrea Keller ve Concerto Köln topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Te Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Macar besteci Laszlo Sári'nin 1976 yılında vurmalı çalgılar için yazdığı

Tencerede Oynayan Çakıl başlıklı eserine de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne, Çek besteci Antonín Dvořák'ın 1889 yılında kaleme aldığı Opus 88 Sol Majör 8. Senfonisi ile başlıyoruz. Bestecinin dönemi ve diğer senfonilerini dikkate aldığımızda oldukça neşeli ve iyimser bir havası olan eserini Hubert Sudan yönetimindeki Güney Kore KBS Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Antonin Dvorak'ın Opus 88 Sol Majör 8. Senfonisini Hubert Sudan yönetimindeki Güney Kore KBS Senfoni Orkestrası seslendirdi. Robert Schumann'ın piyano için 1838 yılında bestelediği Çocukluktan Manzaralar adlı 13 parçadan oluşan albümle devam ediyoruz.

Leonard Schumann'ın 1838 tarihli Opus 15 Çocukluktan Manzaralar adlı serisini piyanist Howard Gims'e seslendirdi. Hırvat opera sanatçısı ve besteci Vladimir Rudyak'ın bariton ve orkestra için 5 halk ezgisi var sırada. Solist Miroslav Zivkovic,

Demir Rud Yakın, bariton ve orkestra için 5 halk ezgisini, solist Miroslav Zivković ve Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendirdi. Henry Purcell'ın 1680 yılına ait eserlerinden Sol Minör Şakonu'yla devam ediyoruz.

Çok dönem bestecisi Henry Purcell'ın Sol Minör Şakonunu Sophos Quartet'ten dinlediniz. John Foltz var sırada. İngiliz bestecinin 1930 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 28 Celt Uvertürünü BBC Konser Orkestrası seslendiriyor.

İngiliz besteci John Foltz'un Celt Uvertürünü Ronald Corp yönetimindeki BBC konser orkestrasından dinlediniz. Darius Milhaud'un viola ve piyano için Kaliforniyalı, Wisconsinli, Brükselli ve Parisli başlıklı bölümlerden oluşan Dört Sima adlı eseriyle devam ediyoruz.

Carlos Mio'nun Dört Sima adlı eserini viyolada Silvia Simionescu ve piyanoda Alice Burla'dan dinledik. 1940 doğumlu Macar besteci Laszlo Shari'nin vurmalı çalgılar için kaleme aldığı Bir Tencerede Oynayan Çakıl başlıklı eseri var sırada.

Diğer besteci Laszlo Shari'nin 1976 tarihli Bir Tencerede Oynayan Çakıl başlıklı eserini Amadinda Perküsyon grubu seslendirdi. Geç klasik dönem bestecisi Ignaz Moscheles'in solo piyano için La Gaîté başlıklı La Majör rondosuyla devam ediyoruz.

Ignaz Moscheles'in Opus 85 La Gaîté başlıklı rondosunu piyanist Tom Begin seslendirdi. Programımız klasik dönem bestecilerinden Christian Gottfried Krause'nin Re minör trio sonatıyla sona eriyor.

0: Christian Gottfried Krause'ye ait Re minör trio sonatı Flor Galante topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in provokasyonlarına dikkat çekti, mutabakat hassasiyetle korunmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, mutabakat bölgesel ve küresel istikrara katkı sunması açısından memnuniyet vericidir dedi. İran'dansa sürece katkısından dolayı Türkiye'ye teşekkür geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste grup toplantısı yapmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin birliğini korumak amacıyla toplantı yapmama kararı alındı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise genel merkezimizden meclise bir başvuru olmadı, memnuniyet duyduk ifadesini kullandı. Türkiye sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve rekabet gücüyle tüm

dünyada öne çıkıyor. Yabancı hasta sayısıyla döviz gelirindeki artış da dikkat çekici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Türkiye'ye sağlık hizmeti için gelenlerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi. Döviz geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 8'li çapraz karaciğer nakli ile dünyada bir ilke daha imza atıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın açılışında konuştu. NATO zirvesi öncesinde Ankara'nın büyük bir hava operasyonuna hazır olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye yüzyılını diplomasi yüzyılı yapmanın en güçlü altyapısını da kurduk dedi. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki iş iskeleleri kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı, dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası dün başladı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarıldı. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'deki soykırımı örtbas etmeye çalışan medya kuruluşları olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu çarpık medya düzeniyle mücadele ediyoruz dedi. Duran, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın Ankara'daki sergi açılışında konuştu. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda bir çocuk 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki birçok nokta hedef alındı, Nebadiye'de bir gazeteci yaralandı. Haberleri sunduk.

Is it wrong? What we doing? Is it wrong?

What we do around.

indoctrination. It's indoctrination.

perfect

a big mass of some very small particles that are

Günaydın. Radyo 3 Sabah Wolfgang Amadeus Mozart'ın 609 sayılı orkestra için 5 kontradansıyla başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 609 sayılı orkestra için 5 kontradansını dinlediniz. Willy Boskowski yönetimindeki Viyana Mozart Orkestrası seslendirdi.

Franz Anton Hofmeister'in Re majör, viola ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Montpellier Moscou solistleri seslendirdi. Solist ve şef Gérard Cosset'ydi.

Jan Vaclav Voríšek'in Opus 23 Re Majör Senfonisinden bölümler dinlediniz. Reinhard Göbel yönetimindeki Batı Alman Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Joseph Haydn'ın bir numaralı do majör keman konçertosundan bölümler sunduk. Camerata Ducale seslendirdi. Solist ve şef Guido Rimonda'ydı.

Franz Schubert'in 90 sayılı orkestra için 5 Alman dansını dinlediniz. Janos Petro yönetimindeki Pannon Oda Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Mert Özdemir. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Bu hafta yolu Floransa'dan geçen besteciler dizimizin ikinci bölümündeyiz. Ve konuğumuz Luigi Cherubini. Floransa, bu şehirde operanın doğuşuna tanıklık ettik. Jacopo Peri'nin, Caccini ailesinin ve Floransa Camerata'nın yeni bir sanatın temellerini nasıl attığını dinledik. Ama Floransa'nın müzik hikayesi yalnızca operanın doğuşuyla sınırlı değildir. Bu şehir, yetiştirdiği bestecilerle Avrupa'nın farklı müzik merkezlerinde de iz bırakmıştır. İşte bu isimlerden biri Luigi Cherubini. 1760 yılında Floransa'da doğan Cherubini, İtalyan müzik geleneği içinde yetişti. Ancak onu müzik tarihinin önemli figürlerinden biri yapan şey yalnızca doğduğu şehir değil, Avrupa'nın değişen kültürel dünyasında üstlendiği roldür. Genç yaşta Paris'e giden Cherubini, burada opera sahnelerinin en saygın bestecilerinden biri haline geldi. Fransız devrimine, Napolyon dönemine ve değişen sanat anlayışlarına tanıklık etti. Programımızın ilk eseri olan Luigi Cherubini'nin Medea operasının uvertürünü Piero Bellucci yönetimindeki Sanremo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Programımızın ilk eseri olan Luigi Cherubini'nin Medea operasının uvertürünü Piero Bellucci yönetimindeki Sanremo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Onun müziğinde İtalyan melodik zarafeti ile Fransız dramatik anlatımı bir araya gelir. Klasik dönemin dengesi korunurken, romantik dönemin güçlü duyguları da yavaş yavaş hissedilmeye başlar. Belki de bu yüzden Beethoven Cherubini'yi kendi çağının en büyük bestecilerinden biri olarak görüyordu. Bugün Floransa'dan Paris'e uzanan, opera sahnelerinden senfonik ve

Klasik dönemin dengesi korunurken romantik döneme yaklaşan güçlü duygular da yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Cherubini'nin operalarında karakterler yalnızca hikayenin bir parçası değildir. Onların iç dünyaları da müziğin merkezine yerleşir. Medea'da öfke, ihanet, aşk ve acı son derece güçlü bir dramatik anlatımla işlenir. Bu yönüyle eser yalnızca Cherubini'nin başyapıtlarından biri değil, aynı zamanda klasik opera ile romantik opera arasındaki geçişin de önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Operanın dikkat çekici bölümlerinden biri olan Du Trouble Affreux qui me dévore aryasında ise Medea'nın iç dünyasındaki fırtınaya yakından tanık oluruz. Karakterin yaşadığı öfke, kıskançlık ve çaresizlik müzik boyunca giderek yoğunlaşır. Cherubini burada yalnızca bir olay örgüsünü değil, insan ruhunun en karanlık ve çalkantılı yönlerini de sahneye taşır. Şimdi Luigi Cherubini'nin Medea operasından Medea'nın Du Trouble Affreux qui me dévore adlı aryasını soprano Rita Gore, George Pratt yönetimindeki Opéra National de Paris Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Luigi Cherubini'nin Mede operasından Medea'nın Du Trouble Affreux qui me dévore adlı aryasını soprano Rita Gore, George Pratt yönetimindeki Opera National de Paris Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Cherubini bugün çoğunlukla operalarıyla hatırlansa da senfonik eserler de yazmıştır. 1797 yılında beslediği Re majör senfoni, onun opera sahnesi dışında yaratıcı gücünü gösteren önemli eserlerinden biridir. Özellikle birinci bölüm, klasik dönemin dengeli yapısını korurken, bestecinin dramatik anlatım anlayışını da açıkça yansıtır. Haydn ve Mozart geleneğinin etkileri hissedilse de müzik yalnızca zarif ve ölçülü değildir. Güçlü ritmik yapı ve ani dinamik değişimler Cherubini'nin tiyatrodan gelen deneyimini ortaya koyar. Bu nedenle Re majör senfonisinin ilk bölümü bir yandan klasik dönemin son büyük örneklerinden biri gibi duyulurken diğer yandan da romantik döneme yaklaşan yeni bir ifade gücünün de habercisi olarak karşımıza çıkar. Luigi Cherubini'nin Re majör senfonisinin birinci bölümü olan Largo Allegro'yu Riccardo Chailly yönetimindeki Filarmonica della Scala'dan dinliyoruz.

Luigi Cherubini'nin Re majör senfonisinin birinci bölümü olan Largo Allegro'yu, Riccardo Sai yönetimindeki Filarmonica della Scala'dan dinledik. Yaşamanın ilerleyen yıllarında Cherubini, oda müziğine de yöneldi ve özellikle yaylı dörtlüğüyle dikkat çekici eserler ortaya koydu. Bu eserlerde opera sahnesinin büyük jestleri yerini daha içe dönük, daha ayrıntılı bir anlatıma bırakır. Müzikal düşünce artık büyük korolar ve orkestralar yerine dört çalgı arasındaki incelikli diyaloglarla şekillenir. Özellikle La minör yaylı dörtlü, Cherubini'nin olgunluk döneminin en önemli oda müziği eserlerinden biri olarak kabul edilir. Birinci bölümde daha ilk ölçülerden itibaren ciddi ve yoğun bir atmosfer hissedilir. Temalar güçlü bir dramatik karakter taşırken, çalgılar arasında sürekli bir fikir alışverişi yaşanır. Burada Haydn ve Mozart geleneğinin izleri hala duyulsa da, müziğin duygusal yoğunluğu ve armonik cesareti, romantik döneme yaklaşan bir ifade dünyasının habercisi gibidir. Cherubini opera sahnesindeki dramatik gücünü bu kez çok daha kişisel ve derin bir anlatımla oda müziğine taşır. Şimdi Luigi Cherubini'nin 4. La minör yaylı dörtlüsünün 1. bölümü olan Allegro Moderato'yu Melos Quartet'ten dinliyoruz.

Luigi Cherubini'nin 4. La minör yaylı dörtlüsünün 1. bölümü olan Allegro Moderato'yu Melos Quartet'ten dinledik. Cherubini'nin en çok hayranlık uyandıran eserlerinden biri hiç kuşkusuz Do minör Requiem'idir. 1816 yılında Fransız devrimi sırasında idam edilen Kral 16. Louis'nin anısına yazılan bu eser, bestecinin dini müzik alanındaki en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Gösterişli olmaktan çok derin, ağırbaşlı ve etkileyici bir anlatıma sahiptir. Cherubini burada operadaki dramatik gücü korurken onu daha ölçülü ve manevi bir dil içinde sunar. Bu nedenle eser yalnızca dönemin dinleyicilerini değil, Beethoven, Schumann ve Brahms gibi birçok büyük besteciyi de derinden etkilemiştir. Beethoven'ın Cherubini'nin Requiem'ini kendi döneminin en önemli dini eserlerinden biri olarak gördüğü bilinir. Eserin en etkileyici bölümlerinden biri olan Dies Irae ise kıyamet gününü anlatan metni son derece güçlü bir müzikal anlatımla işler. Yoğun koro yazısı, sert ritmik yapı ve dramatik yükselişler dinleyiciyi doğrudan eserin duygusal merkezine taşır. Burada Cherubini'nin sahne için yazan bir besteci olduğu açıkça hissedilir. Ancak bu kez operadaki karakterlerin değil, insanlığın ortak korkuları, umutları ve inancı müziğin konusu haline gelir. Şimdi Luigi Cherubini'nin Do minör Requiem'inin Dies Irae bölümünü Diego Fasolis yönetimindeki Svizzera Italiana Radyo Orkestrası ve Korosu seslendiriyor.

Luigi Cherubini'nin Do Minör Requiem'inin Dies Irae bölümünü, Diego Fasolis yönetimindeki Svizzera Italiana Radyo Orkestrası ve Korosu seslendirdi. Bugün Luigi Cherubini ile Floransa'dan Paris'e uzanan bir yolculuk yaptık. Opera sahnelerinden senfonilere, oda müziğinden dini eserlere uzanan bu yolculukta İtalyan melodik geleneği ile Fransız dramatik anlatımının nasıl buluştuğuna tanıklık ettik. Cherubini, klasik dönemin dengesi ile romantik dönemin duygusal yoğunluğu arasında duran önemli bestecilerden biriydi. Müziğinde hem Mozart ve Haydn'ın mirası hem de 19. yüzyılın yaklaşan yeni dünyası duyuluyordu. Şimdi Luigi Cherubini'nin Fa majör korno sonatının ikinci bölümü olan Allegro Moderato'yu korno sanatçısı Adam Friedrich, Janos Ferencsik yönetimindeki Liszt Ferenc Oda Orkestrası ve Budapeşte Macar Devlet Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Luigi Cherubini'nin Fa majör korno sonatının ikinci bölümü olan Allegro Moderato'yu korno sanatçısı Adam Friedrich, Janos Ferencsik yönetimindeki Liszt Ferenc Oda Orkestrası ve Budapeşte Macar Devlet Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Programımızın son eseri olan Cherubini'nin Lodoiska operasından Konfloreski ve Durlinski'nin Ebien Calon Nous Entomprons düetini Fransız tenor Sébastien Ghez ve Arjantinli bariton Armando Nogueira, Jeremy Roer yönetimindeki Le Cercle de l'Harmonie Orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar.

0: Programımızın son eseri olan Cherubini'nin Lodoiska operasından Kont Floreschi ve Dorlunski'nin Et bien, qu'allons nous entendre düetini Fransız tenor Sebastian Ghez ve Arjantinli bariton Armando Noguera, Jeremy Royer yönetimindeki Le Cercle de l'Harmonie orkestrası eşliğinde seslendirdiler. Belki bugün adı Mozart, Beethoven ya da Bizet kadar sık anılmıyor. Ancak kendi döneminde Avrupa'nın en saygın müzisyenlerinden biri olmuş, özellikle Beethoven'ın büyük hayranlığını kazanmıştı. Floransa'da başlayan bu hikaye, tıpkı Jean-Baptiste Lully gibi Paris'te olgunlaştı. Müziğin rotası, bir sonraki bölümde yolu Floransa'dan geçen başka bir bestecinin izini sürmek üzere yeniden sizlerle buluşacak. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

0: Odadan dünyaya.
1: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Bu sabah Oda Müziği'nin seçkin örnekleriyle bir Odadan Dünya'ya programında daha birlikteyiz. İlk konuğumuz İngiliz asıllı Amerikalı besteci ve viola sanatçısı Rebecca Clark. Erkek egemen müzik dünyasında kadınlara yönelik ön yargıları aşmak için bazı eserlerinde Anthony Trent takma adını kullanan besteci, viola ve piyano için Morpheus adlı eserini 1917 yılında yazmıştır. Sisli İngiliz atmosferi ve düşsel karakteriyle sabahın sakin saatlerine çok yakışan bir açılışla Odadan Dünya'ya başlıyor.

Rebecca Clarke'ın viola ve piyano için yazdığı Morpheus adlı eseri Duo Karadis'ten dinledik. Sırada Fransız geç romantik döneminin en özgün temsilcilerinden biri Ernest Chausson var. Hocası Wagner'in derin etkilerini taşıyan, melankolik, lirik ve yoğun duygusal anlatımıyla tanınan bir bestecidir. Şimdi Ernest Chausson'un Opus 39 Cello ve Piyano için Peace adlı eserini Gary Hoffman ve Pascal Deveon'dan dinliyoruz.

Chausson'un Opus 39 Cello ve Piyano için Peace adlı eserini Gary Hoffman ve Pascal Deveon'dan dinledik. 20. yüzyıl erken dönem İngiliz oda müziğinin en seçkin örneklerinden birine, Frank Breech'in büyüleyici dünyasına davet ediyoruz şimdi sizi. Breech'in 1907 yılında kaleme aldığı Do Minör Piyano Üçlüsü için Fantazi adlı eseri, geleneksel kalıpları kıran, tek bölümlü ama çok karakterli yapısıyla dikkat çekiyor. Şimdi Breech'in piyanolu üçlü için 79 numaralı Do Minör Fantazisini Alman Oda Müziği Topluluğu Morgenstern Trio'dan dinliyoruz.

Frank Bridge'in piyanolu üçlü için 79 numaralı Do minör fantazisini Alman Oda Müziği topluluğu Morgenstern Trio'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, şimdi programımızda kulaklarımıza oldukça aşina olan bir oda müziği eserine yer vereceğiz. Johann Halvorsen'ın keman ve viola için yazdığı Sarabande con Variazioni adlı eseri, barok döneme saygı duruşu niteliğinde bir eser olup, iki çalgı arasındaki virtüöz diyaloglarıyla tanınır. Norveç müziğinin zarif ve enerjik yüzünü yansıtır. Şimdi Johann Halvorsen'ın Sarabande con Variazioni adlı eserini In Mojang ve Richard Jan Johannes'dan dinliyoruz.

eserini In Mojang ve Richard Yanjaoniel'dan dinledik. Programımıza 20. yüzyıl İngiliz müziğinin en üretken ve yenilikçi dehalarından, geleneksel kalıpları özgün bir tonal dille harmanlamasıyla tanınan piyanist, şef ve besteci Benjamin Britten'ın 1936 yılında kaleme aldığı obua ve piyano için Temporal Variations, Zamansal Çeşitlemeler adlı eseriyle veda ediyoruz. Obua'da Eric Speller ve piyanoda Olivia Pabron'dan dinliyoruz.

0: Benjamin Britten'ın Temporal Variations, Zamansal Çeşitlemeler adlı eserini oboada Eric Speller ve piyanoda Olivia Payburn'den dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Odadan Dünya'ya programında bu sabah Rebecca Clark, Ernest Chausson, Frank Bridge, Johann Halvorsen ve Benjamin Britten'ın eserlerinden seçmeler sunduk. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Odadan Dünya'ya.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Sevar Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Geçtiğimiz bölümlerde tüm zamanların efsane maestroları bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müziğe yön veren büyük şeflerin dünyasına ilk adımımızı atmış, onların sanat anlayışlarına ve şeflik stillerine dokunmuştuk. Bugünse aynı yolculuğun ikinci durağındayız. Kronolojik olarak ilerlediğimiz bu özel seçkide günümüze daha da yaklaşıyoruz. Müziği sadece yönetmekle değil, ona ruh veren usta şeflerin sahnedeki duruşları, eseri yorumlayış biçimleri ve ardında bıraktıkları hikayelerle birlikte yeniden hatırlıyoruz. Ve elbette her birinin neden birer efsaneye dönüştüğünü gerçek yaşam öykülerinden süzülen izlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. 20. yüzyılın en etkili orkestra şeflerinden biri, hem Viyana Filarmoni hem de Berlin Filarmoni Orkestrası'nın başında uzun yıllar görev yaptı. Kusursuzluk arayışı, mükemmelliyetçiliği onu hayatında oldukça zorlasa da zamana direnişi de ancak bu şekilde ispat edilebilirdi. Yüksek kayıt disiplini ve 2000'i aşkın yorumuyla müzik tarihine güçlü bir imza bıraktı, filmlere, tiyatro oyunlarına hayatıyla ilham vermiş bir isim, Karajan. Besteleri de olan bir şef, ancak Karajan denince akla gelen ilk şey müziği yalnızca bir icra değil, mutlak bir kontrol ve derin bir estetik anlayışına dönüştürmesiydi. Gözleri çoğu zaman kapalı yönetmesi, onun orkestrayla kurduğu içsel, derin bağın en güçlü simgelerinden biriydi. Onu izlemek bile başlı başına bir şölendi. Karajan'ın kalbinin en güçlü attığı yer ise repertuar seçimlerinde açıkça hissedilir. Özellikle Beethoven, Brahms, Strauss ve Richard Wagner, onun müzikal evreninin merkezinde yer alan isimler. Ama içlerinden biri var ki Karajan'la neredeyse özdeşleşmiştir: Beethoven'ın senfonileri. Özellikle de 5. 7. ve 9. senfoniler Karajan'ın elinde sadece çalınmaz, heykel gibi inşa edilir. Şimdi tüm duygularını ortaya koyduğu Beethoven'ın 7. senfonisi 1971 konser kaydıyla Karajan'ın yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz ve hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.

Ve zamanın ruhunda geldik disiplini, keskinliği ve sarsıcı enerjisiyle orkestrayı adeta ateşleyen Macar İngiliz orkestra şefi George Scholti'ye. 22 yıl boyunca Chicago Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü üstlendi. 1979-1983 yılları arasındaysa Londra Filarmoni Orkestrası'nın baş şefi olarak görev yaptı. 20. yüzyılın en güçlü yorumcularından biri olarak Scholti'yi öne çıkaran şey netliği, hızı ve mutlak kontrolüyle orkestrayı zirveye taşıyan o durdurulmaz enerjisiydi. Nazi döneminde Avrupa'dan ayrılmak zorunda kalan Scholti tüm zorluklara rağmen kariyerini yeniden inşa ederek dünyanın en büyük orkestralarının başına geçti. Özellikle Chicago Senfoni Orkestrası ile yarattığı o parlak, keskin ve neredeyse kusursuz ses onun imzası haline geldi. Özel hayatındaysa eşi sunucu Valerie Pitts'in birkaç programında onun sanatçı kişiliğinin ardındaki derinliği tüm dünyaya sunmasıyla, dünya insan olan yönleriyle de sade ama güçlü, sahnedeki sertliğinin ardındaki o insani haliyle de tanıyacaktı Scholti'yi. 1997 yılında 85 yaşında hayata gözlerini yumarken ardında yalnızca kayıtlar değil tam bir karakter bıraktı. George Scholti yönetiminde Chicago Senfoni Orkestrası ve Brahms'ın bir numaralı senfonisi şimdi sizlerle.

Müziği adeta yaşayan, anlatan bir sanatçı. 20. yüzyılın en karizmatik şeflerinden biri. Klasik müziği halkla buluşturan, sınırları kaldıran ve duyguyu en çıplak haliyle ortaya koyan bir anlatıcı. Amerikalı maestro Leonard Bernstein'da sıra. 1943'te New York Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı şef olarak başladığı kariyerinde kısa süre

sürede dünya sahnelerinin en etkili isimlerinden biri oldu. West Side Story ile müzikali yeniden tanımladı. Wonderful Town ve Candide ile sahne müziğine güçlü bir kimlik kazandırdı. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı sırasında verdiği özgürlük konseriyle Beethoven'ın 9. senfonisini yeni bir anlamla dünyaya duyurdu. En son konserini 19 Ağustos 1990'da Boston Senfoni Orkestrası'yla verdi ve yaşamının son anına kadar müzikle nefes aldı. Aslında Leonard Bernstein yalnızca büyük bir orkestra şefi değil, kendi eserleriyle de iz bırakan önemli bir besteciydi. Şu an fonda duyduğunuz Candide eseri ya da West Side Story, Chichester Psalms ya da Mambo gibi yapıtlarıyla müzik tarihinde özel bir yer edindi. Onu bu kadar maestrolar arasında efsane yapan ya da farklı kılan şey nedir derseniz eğer, teknik mükemmellikten çok müziğin kalbine dokunabilme cesareti. Orkestra onun elinde sadece çalmıyor, konuşuyor, nefes alıyor, hatta bir kimlik kazanıyor ve haykırıyordu. Bradley Cooper

olarak özellikle bakır üflemelilerde yarattığı o güçlü, parlak ve derin tınıyla Mahler'i ne kadar iyi anladığını her yorumunda bize hissettirdi. Şimdi Şef Kürsüsü'nde Bernstein ve Mahler'in 2. senfonisini Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde o eşsiz coşkusuyla tarihe kazınmış konser kaydından dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te sunucunuz ben Sanem Gülşen yazarla Zamanın Ruhu tüm hızıyla sürerken Efsane Maestrolar 2. bölümümüzle devam ediyoruz. 1929 yılında Amsterdam'da doğan Bernard Haitink'te sıra. Sessizliğin içinde konuşan bir şef, Hollanda'nın müzikal geleneğinden doğan bu büyük maestro sahnede hiçbir zaman kendini öne çıkarma ihtiyacı duymadı. Onun gücü tam da geri çekilmesinden kaynaklanıyordu. Hollanda Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası ile kurduğu uzun soluklu ilişki onu 20. yüzyılın en güvenilir ve en derin yorumcularından biri haline getirdi. Haitink'in yönetiminde müzik abartıdan uzak, yalın ama katman katman açılan bir yapıya dönüşür. Mahler ve Bruckner yorumları onun içsel mimarisini en net gösteren alanlardır. Büyük duyguları büyütmeden olduğu gibi bırakabilen nadir şeflerden biridir. 2021 yılında 92 yaşında hayata veda eder maestro. 65 senelik kariyerinde 450'den fazla kayıtta orkestraların başında yer almıştır. Mahler'in 4. senfonisi 4. bölümde yer alan The Himmlischen Freuden aryasını soprano Roberto Alexander seslendiriyor. Hollanda Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası eşliğinde Chef Bernard Haitink yönetiminde dinliyoruz.

Bunların en büyük orkestra şeflerinden biri olarak kabul edilen Avusturyalı usta şef Carlos Kleiber yerini alıyor. Hem senfonik müzik hem de opera alanlarında başarı elde etmiş Royal Opera House, Metropolitan, Beyrut, Zürih, Stuttgart ve Bavyera Devlet Operası gibi önemli kurumlarda

Ölçü bile onun için yaklaşık değil, kesin olmalıydı. Çalıştığı orkestra üyeleri onu şöyle anlatıyor. Ne istediğini anlamak zor değil ama tam istediği şeyi vermek oldukça zor. En büyük özelliği sesi önceden duyması. Hangi enstrümanın nasıl çıkması gerektiğini zihninde duyardı. Sonra bunu orkestraya sahne sahne kurdururdu. Bu yüzden provaları çoğu zaman uzun ama çok da yoğun geçiyor diyebiliriz. Onun mottosu şöyle. Rutin müziğin düşmanıdır söylemi. Aynı parça iki gün üst üste aynı şekilde çalınmaz. Her prova yeni bir keşif gibi olmalıdır. Aynı hayatta olduğu gibi diyor. Carlos Kleiber çok az konser yönetmesiyle biliniyor ama bu onun eksik değil, tam tersine daha da efsanevi olmasına neden oldu. Her sahneye çıkışı bir olay, her yorumu uzun süre hafızalarda taşınan bir deneyim haline geldi. Romantik dönem bestecileri onun repertuarında her zaman çok özel bir yer tuttu. Ve şimdi en çok konuşulan ve akıllara kazınan konserlerinden birine gidiyoruz. Sene 1996, Münih'teyiz. Residence Sarayı'nın Herkül Salonu'nda Baviera Devlet Orkestrası yerini aldı. Brahms'ın Mi Minör 4. Senfonisi, 4. Allegro final bölümü seslendirilecek. Sanki orkestra değil, seyircinin kendi iç sesi çalıyor. Bu yüzden eser bittiğinde bile bir süre alkış gelmez. Seyirci kendi içinde kaybolmuştur. Eser biter ama gözleri kapalı orkestra ile adeta bir olmuş bir şef Carlos Kleiber yönetiminde şimdi sizlerle.

İtalyan orkestra şefi Claudio Abbado, sessizliğin içinden doğan bir müzik anlayışı gibi. Gürültüyle değil, incelikle orkestrayı yöneten bir şef. 1933'te Milano'da doğduğunda müzik onun için bir güç gösterisi değil, bir dinleme sanatına dönüşüyor. Çünkü Abbado için müzik, zayıf sesleri bastırmak değil, her bir sesi gerçekten duyup ortaya çıkmasına izin vermekti. En büyük opera evlerinde ve tabii ki dünyanın en iyi orkestralarında şeflik yaptı. Bunlar arasında Milano'daki La Scala Opera Evi, Londra Senfoni, Chicago Senfoni Orkestrası başta olmak üzere Mahler Oda Orkestrası ve Mozart Orkestrası'nın kurucusu ve yöneticisiydi. Abbado, 1989'da Berlin Filarmoni Orkestrası'nın başına Karajan'ın yerine geçti. Bu zorlu bir görevdi ve muhteşem bir başarıya imza attı. Otoriteyi yükselterek değil, azaltarak kurdu. Müzisyenleri korkutan değil, dinleyen bir şef oldu. Her maestronun kendine özgü bir stili ve bestecileri yorumlama biçimi vardır. Beklenti de kişiden kişiye değişir. Kimi bestecinin dünyasına en sadık yorumları tercih ederken, kimi bir maestronun esere kattığı özgün dokunuşu daha çok sever. Bunu anlamanın en iyi yoluysa sevdiğiniz bir eseri farklı yorumlardan dinlemektir. Çünkü ancak o şekilde bir maestronun imzasını okumak mümkün olur. Müziğin size kim tarafından ve nasıl seslendiğini fark etmek için gereken sadece bu. O zaman biraz daha bu şekilde dinleyelim. Şimdi belki de defalarca dinlediğiniz bir eseri Claudio Abbado'nun yorumuyla farklı bir duyarlılıkta yeniden hissedelim. Mozart'ın Requiem, Lacrimosa bölümüne Lucerne Festival Orkestrası eşliğinde kulak veriyoruz.

aynı duygularla buluştuğumuz programımızda görüşlerinizi ve beğenilerinizi Instagram ve Facebook sayfalarımızdan TRT Radyo 3 Zamanın Ruhu başlığı altında bizlere iletebilirsiniz. Geçmiş tüm yayınlarımızı dinlemek isterseniz eğer TRT Dinle web adresimizden yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşabiliriz. Şimdi Japonya'ya uzanıyoruz. 89 yaşında, 2024 yılında hayata gözlerini yuman Japon orkestra şefi Seiji Ozawa var. Disiplinle şiirselliğin tam ortasında duran bir maestro. 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 29 yıl boyunca yönettiği Boston Senfoni Orkestrası müzik direktörü olarak orkestrayla kurduğu ilişki, onu Amerika'da bir efsaneye dönüştürdü. Ama daha da önemlisi, onun yorumu modern ve geleneksel senteziyle kendini bir ikona dönüştürmesiydi. Geleneksel batı kanonundaki ustalığı ve modern çağdaş eserleri olan tutkusuyla tanınıyordu. Orkestrasında müzik sert bir emir değil, nefes alan, yaşayan, canlı bir organizma istiyordu. Doğunun zarafetiyle batının orkestral gücünü birleştirdi. Bernstein'ın öğrencilerinden biri olması onun müzikal dünyasında iz bırakmış, ancak Ozawa kendi yolunu sessiz ama kararlı bir şekilde inşa etmişti. Dünyanın neresinde olursanız olun, zamana meydan okuyan bir şef olarak müziği yorumlama ve anlatma biçimi, onun ruhuyla kurduğu o derin bağ, her zaman ortaya koymasındaki cesaret ona efsane maestrolar arasında yer almasını sağladı. Ve bir de orkestra yönetirken özellikle 70'lerde giydiği beyaz balıkçı yaka kazağıyla da kendi stilini tüm dünyaya duyurdu. Arama Çaturya'nın Gayna Suite'inden Saber Dans eserini orkestra şefi Seiji Ozawa yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Dünyanın en önemli orkestra şeflerinden birine dönüştüren Arjantin doğumlu maestro Daniel Barenboim. Hem orkestra şefi hem de klasik piyanist olarak tanınmaktadır. Chicago Senfoni Orkestrası, Paris Orkestrası ve Milano'daki La Scala'da dahil olmak üzere dünyanın en iyi topluluk ve orkestralarının müzik direktörlüğünü yapmıştır. Ancak belki de en dikkat çekici rolü İsrail ve Filistin arasındaki anlayışı geliştirmeye amaçlayan Arap ve İsrail müzisyenlerden oluşan Batı Doğu Divan Orkestrası'nın kuruculuğudur. Her zaman barış yanlısı bir maestro olarak Arjantin'den başlayan hayat hikayesi İsrail ve Avrupa arasında şekillenen bir müzikal ve insani yolculuğa dönüşmüştür. Çünkü onun için müzik sadece bir sanat değil, diyalog, barış, anlayış, hoşgörü ve bir iletişim diliydi. Batı Doğu Senfoni Orkestrası ile kurduğu proje, müziğin diplomasi olabileceğini dünyaya gösterdi. Orkestrayı sadece yönlendirmedi, bir idea, bir fikir haline getirdi. Şimdi ise Bedřich Smetana'nın Mavlast eserinden Viltava Maldoğu bölümünü orkestra şefi Daniel Barenboim yönetiminde Chicago Senfoni Orkestrası seslendiriyor. 2018 tarihli konser kaydıyla dinliyoruz.

Simon Rattle, 1980'lerde Birmingham City Senfoni Orkestrası'nın başına geçerek yalnızca bir orkestra değil, bir şehrin müzikal kimliğini yeniden şekillendirdi. 1980-1998 yılları arasında bu orkestrayla uluslararası bir çıkış yakaladı. Ardından 2002'de Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş şefliğini üstlenerek 2018'e kadar müzik tarihinin en prestijli görevlerinden birini sürdürdü. Önce Berlin, ardından London Senfoni Orkestrası ve en sonunda Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası ile kariyerine yeni bir Avrupa hattı ekledi. Belki de bu efsane maestro Simon Rattle'ı en iyi anlatan şey şudur. Müziği yönetmekten çok, onun nefes alışını dinlemeyi seçen bir şef. Açıkçası onun yaklaşımı teknikten çok anlam üzerine kuruludur. Bir eseri yönetmekten çok onu yeniden düşünür. Eğitim projeleri

ile genç müzisyenleri orkestranın içine dahil etmesi onun en güçlü yönlerinden biridir. Müziği müze eseri olmaktan çıkarıp yaşayan, canlı bir organizma haline getirmesi. 3 Grammy ödülü sahibi olan 71 yaşındaki Rattle, sadece orkestraları değil, çağının dinleme biçimini de dönüştüren isimlerden biri olarak kabul edilir. Şimdi Edward Elgar'ın Pomp and Circumstance 1 numaralı marşını, Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

İtalyan kökleriyle İngiliz müzik dünyasında şekillenmiş, dramatik gücü yüksek bir şef. 1959 doğumlu Antonio Pappano. 2024 yılında Simon Rattle'ın yerine Londra Senfoni Orkestrası'nın yeni baş şefi oldu. Ve Royal Opera House Covent Garden'daki uzun dönem müzik direktörlüğü yapacaktı ki bu onun özellikle opera repertuarında ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Onunla müzik sahne sanatına dönüşür. Sadece ses değil, tiyatro, duygu ve anlatı aynı anda akar. Puccini'nin Tosca operasından ikinci perdede yer alan Visi d'arte, Visi d'amore aryasını Orchestra of the Royal Opera House eşliğinde Antonio Pappano yönetiminde soprano Angela Giorgioli ve bas Lucero Raimondi yorumuyla dinliyoruz.

Ve Zamanın Ruhunda Efsane Maestrolar bölümümüzün finalinde şef kürsüsünde Natalie Schutzmann var. Günümüzün en dikkat çeken şeflerinden biri. Hem kontralto kariyeri hem de şefliğiyle kadın şefliğinin hala tartışıldığı bu dünyada bile sahnede varlığı başlı başına bir ifade biçimi. Onun yönetiminde müzik güçlü ama asla sert olmayan bir denge taşıyor. Bu çağda bile var olan cinsiyetçi yaklaşımların ne kadar çağ dışı olduğunu bize tabii ki hatırlatıyor. Şimdi onu Bach'ın Orkestral Suite 3 numaralı Air eseriyle Atlanta Senfoni Orkestrası ve şef kürsüsünde Natalie Schulzmann'la veda ediyorum bugün sizlere. Her çağın bir şefi, her şefin bir dünyası vardır. Ama hepsinin ortak noktası sizce de aynı değil mi? Sessizliği anlamlandırmak. Müzik bazen bir notadan çok bir bekleyiş ve şef o bekleyişi yöneten kişi. Bugün dinlediğiniz tüm isimler aslında tek bir sorunun farklı cevapları gibi. Bir hayatı yaşamanın anlamı. Bestesi size ait olan ve şef kürsüsünde maestro olarak kendi hayatınızı yönettiğiniz günler dileğiyle hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhunda yeniden buluşuncaya kadar İyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkeri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine acziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı zamanda ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum yapılıyor. Duruşma, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin savunmasıyla başladı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına

altına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. İstanbul'da 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Türkiye hava savunma kalkanını dev bir yatırımla güçlendiriyor. Aselsan'da Savunma Sanayi Başkanlığı

Yapılan açıklamaya göre imzalanan bu dev anlaşma kapsamında üretilecek yerli hava savunma sistemleri Gökbatan'ın korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dil öğrenme programı olan Dilim tanıtıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dilim çocuklarını koruyan, geleceğe yürüyen Türkiye'nin eseridir," dedi. Dilime EBA üzerinden erişim sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliği ve yapay zekanın engelli bireylerin hayatı üzerindeki etkilerini araştırmak için iki alt çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuşan Göktaş, alınan kararların alt kurullarla takibinin kolaylaşacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı 36 aydan 72 aya kadar çıkarılabilecek. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Haberleri sunduk.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirle şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz melodileri başlıyor. Son günlerde bilhassa Fransa'da gelişen bağımsız sinematik müzik adı verilen bir müzik türü var. Aralık ayı anlamındaki Décembre adlı şarkısında Élysée de Luna'yı dinliyoruz.

Fransız popçu Elize de Luna'dan dinledik Decembre adlı, yani Aralık ayı anlamındaki şarkıyı. Daha önceki programlarımda sizlere Julio Iglesias'tan dinletmiş olduğum Un Jour Touris, Un Jour Tu Pleur adlı sevilen şarkıyı bu kez Hausem Beju'den dinletmek istiyorum.

Un jour turist, un jour tout pleur. Hazem Beju'den dinledik. Şimdi iki güzel şarkıyla Alessia Fontana'yı dinliyoruz. Önce Il tuo sorriso, El mio sentiero, sonra da La luna si aspetta.

İki güzel Akdeniz şarkısında Alessia Fontana'yı dinledik. Şimdi unutulmaz bir aşk bestesi olan Usted isimli bolero'yu Angel Rock'un tuşelerinden dinliyoruz. Usted, Angel Rock.

Usted, Angel Rock'un piyanosu, tuşeleriyle bizleri aşk diyarlarına sürüklüyordu. Şimdi Angelina Jordan, Senti Mi Amor, No Soy Nada adlı şarkısında, senin aşkın olmasa ben bir hiçim diyor.

Rika şarkısı Mi Amor No Soy Nada. Şimdi de Francis Charles Aznavour, Jamais Paris, Amour de May adlı şarkısıyla bir caz deneyiminde bulunuyor.

Paris ile ilgili bir bestede Yunan piyanist Nikos Ignatiadis, Eylül'de Paris'i bizlere müziğiyle anlatıyor. September in Paris.

September in Paris, Nikos Ignatiadis'in piyanosundan dinledik bu romantik besteyi. Şimdi Ömür Göksel, 1950'lerin unutulmaz şarkısı I Love You Much Too Much adlı şarkıyı 2026'da smooth jazz tarzı ile yorumluyor. I Love You Much Too Much, Ömür Göksel.

Ömür Göksel söylüyordu I Love You Much Too Much, yılların ölümsüz eserini. Şimdi bir başka aşk şarkısını Ömür Göksel'den dinliyoruz. L-O-V-E, yani love.

Love, Ömür Göksel'den dinledik. Bir romantik Fransız şarkısını Velory'nin yumuşacık sesinden dinliyoruz. Je t'ai perdu dans la nuit.

Şimdi de sizleri Shirley Bassey'in Madrid konserine götürmek istiyorum. 1963'ün unutulmaz şarkısı I Who Have Nothing ve Shirley Bassey.

Sabota Sera, Cumartesi Gecesi, İtalyan, Matteo Branco Leoni. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz. Değerli radyoçu dinleyicileri, TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep, sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimize selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce, iletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Sevgili dinleyenler, Alman besteci Hans Senda'nın Stephen Climax adlı eseri 40 yıl önce 15 Haziran 1986'da Frankfurt'ta, Avusturya Macaristan kökenli Amerikalı besteci Arnold Schönberg'in Yakup'un Merdivenleri adlı oratoryosu 60 yıl önce bugün, yani 16 Haziran 1961'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da Alman besteci Karl Maria von Weber'ın Mi bemol majör tondaki Opus 74 2 numaralı klarnet konçertosu 215 yıl önce 17 Haziran 1811'de Münih'te bir başka Alman besteci Karl Höland'ın Fanal isimli yapıtı 35 yıl önce 17 Haziran 1991'de Fransa'nın başkenti Paris'te Amerikalı avantgard besteci George Antheil'in yönetmen Dudley Murphy'nin çektiği 19 dakikalık film için yazdığı Mekanik Bale adlı eseri de 95 yıl önce 19 Haziran 1926'da Paris'te, Leh besteci Karol Szymanowski'nin Kroll Roger adlı operası 100 yıl önce 19 Haziran 1926 günü Varşova'daki Büyük Tiyatro'da, Kore doğumlu Alman besteci İsan Yan'ın Ruh Sevgisi adlı eseri 55 yıl önce 20 Haziran 1971'de Kiel'de, Alman besteci Hans Werner Henze'nin Orpheus isimli sahne eseri 40 yıl önce 20 Haziran 1986 günü başkent Viyana'da ilk kez sanatseverlerle buluşmuştu. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle 6 besteciye ait ve biri geçmişte bu hafta ilk kez sunulan eserleri paylaşacağız. Programımıza 205 yıl önce 18 Haziran 1821'de bestecisinin yönetimindeki orkestranın eşliğinde başkent Berlin'deki Kraliyet Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen Alman besteci Karl Maria von Weber'ın Opus 77 Der Verschütt operasının uvertürüyle başlıyoruz. Alman yazar Friedrich Kind'in hazırladığı libretto üzerine üç perdeden oluşacak şekilde bestelenen yapıt, karanlık bir ormanda, ruhlar diyarında genç bir adamın baştan çıkarılması ve sadık bir kadının fedakarlığını konu alır. Uvertürü, Giuseppe Sinopoli yönetimindeki Staatskapelle Dresden adlı orkestra seslendiriyor.

205 yıl önce 18 Haziran 1821'de bestecisinin yönetimindeki orkestranın eşliğinde başkent Berlin'deki Kraliyet Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen Alman

dinleyenler, Müzikli Günce'yi 90 yıl önce bugün, yani 16 Haziran 1936 Salı günü Ankara'da gerçekleşen bir konserin programına dair bilgiler ve farklı toplulukların, sanatçıların güncel kayıtlarıyla sürdürüyoruz. Günümüzde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Armoni Mızıkası Komutanlığı olarak varlığını sürdüren, o günlerdeki duyurularda adı Riyaseti Cumhur Bando Heyeti olarak geçen Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası, kumandanı ve şefi Yarbay Mehmet Veli Kanık yönetiminde Kamutay Bahçesi'nde, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık hava konserlerine başlamıştı. Aslen İzmirli olan, küçük yaşta Musikai Hümayun'a giren ve burada Zati Arca'nın klarnet öğrencisi olarak yetişen Türk Klarnet Okulu'nun 3. mensubu olan Veli Kanık, İhsan Künçer, Rauf Öktem, Tahir Aymeriç, Fehmi Yener gibi usta klarnetçileri yetiştirmiş öncü bir klarnet eğitimcisiydi. Kimi eski isimlerin efsane olarak andığı tophane müzikasının seviyesini şefi olarak hayli yükseltmişti. Musikai Hümayun'un armonik müzikasının Şişli Osman Bey'de verdiği düzenli konserleri yöneterek İstanbul'da yaşayan, etkinlikleri izleyenleri hayran bırakmıştı. Cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden biri olacak olan oğlu Orhan da bu sıralarda dünyaya gelmişti. Mehmet Veli Kanık, tevazusu, becerisi, efendiliği, halden anlamasıyla pek çok müzisyenin hayatına dokunmuş özel bir isme dönüşmüştü. 1924'te Ankara'da göreve başlayan kurumda ise Osman Zeki Üngör'ün ardından ikinci yönetici olarak adeta denge kurmuş, Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşu da başta olmak üzere birçok önemli hizmete imza atmıştı. 1932'de yapısı değişen Riyaseti Cumhur Musiki Eğitim'den ayrılan Armoni Müzikası'nın başına kumandan olarak atanmış, öğrencisi İhsan Künçer de onunla birlikte Armoni Müzikası'nı seçmiş, yardımcısı olmuştu. Klarnet virtüözü ve usta bir piyanist olarak tatanan Künçer'in 1936 yılı civarındaki başka konserleri yönetirken 16 Haziran'da toplum karşısında olmaması ve Kanık'ın bizzat şef kürsüsünde olmasının bir sebebi vardı. Riyaseti Cumhur Musiki Eğitim'in iki büyük kolu 1932'de iki ayrı bakanlığın altında görevlendirilmiş Armoni Müzikası'nın başına geçen Veli Kanık ilk iş olarak uhdesinde bulunan en iyi eğitimli ve başarılı kişi olarak öğrencisi İhsan Künçer'i Paris'e Schola Cantorum'a eğitim için devlet bursuyla göndermişti. Bu nedenle 16 Haziran 1936 Kamutay Açık Hava Konseri'nde bizzat üstlenmişti. Künçer öğrenimini tamamladıktan sonra görevine dönecek, Veli Kanık önce şef bagetini kendisine uzatacak, bir de Ankara Radyosu'nun kuruluşuna katkı sağlayacak, 1943'te Armoni Müzikası Komutanlığı görevini İhsan Künçer'e devrederek idari işlerin sorumluluğunu alacak, 1945'te emekli olarak Ankara Radyosu'nda resmen görevlenecek ve sonrasında İstanbul'a dönecektir. Değerli dinleyenler, Müzikli Günce'de şimdi 90 yıl önce gerçekleşen bu konserde seslendirilen yapıtları başka sanatçıların güncel kayıtlarıyla dinleyeceğiz. Konserin ilk kısmındaki Alman besteci Paul Lincken'ın Festival Marşı'nı Franz Seitz-Goethe'nin çalıştırdığı Bavyera Polis Orkestrası'nın, Fransız besteci Benjamin Gouda'nın herhangi bir kayıt bulamadığımız 2 numaralı valsi yerine Opus 26 1 numaralı valsini piyanist Roberto Piana'nın, Fransız Armoni Orkestrası şefi ve besteci Gabriel Paes'in Hışil Uvertürünü Tomohiro Takebe'nin düzenlemesi ve Nelson Aguiar yönetimindeki Banda Bingri Canelensi adlı topluluğun, konserin ikinci kısmının ilk yapıtı olarak Fransız besteci Edouard Lalou'nun iki bölümlü Norveç Rapsodisini Joe Martino yönetimindeki Orkest National de l'URTF isimli topluluğun ve Çek besteci Bedri Smetana'nın Vatanım adlı senfonik şiirinden Vltava başlıklı ikinci bölümü, Antoni Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın kaydıyla getiriyoruz radyolarınıza.

0: Alman besteci Paul Lincken'ın Festival Marşı'nı Franz Seitz Göğüt'ün çalıştırdığı Bavyera Polis Orkestrası'nın, Fransız besteci Benjamin Gouda'nın Opus 26 1 numaralı valsini piyanist Roberto Piana'nın, Fransız Armoni Orkestrası şefi ve besteci Gabriel Paes'in Richil Uvertürünü, Tomohiro Takebe'nin düzenlemesi ve Nelson Aguiar yönetimindeki Banda Bingri Canelensi adlı topluluğun, Fransız besteci Edouard Lalou'nun iki bölümlü Norveç Rapsodisini, Jo Martino yönetimindeki Orkest, National de l'URTF isimli topluluğun ve Çek besteci Bedri Smetana'nın Vatanım adlı senfonik şiirinden Vltava başlıklı ikinci bölümü, Antoni Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın kaydıyla getirdik radyolarınıza. 90 yıl önce bugün, yani 16 Haziran 1936 Salı günü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeki açık hava konserinde Riyaset-i Cumhur Armoni Müzikası da bu eserleri şefleri Yarbay Mehmet Veli Kanık yönetiminde başkentli müzikseverler için seslendirmişti. Saygıdeğer dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te yeni bir günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Kronos Quartet'in dünyanın çeşitli yerlerinden farklı müzikleri yorumladığı A Thousand Thoughts isimli albümle yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizler için keyifli ve ilgi çekici olması dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, ilk konserini Kasım 1973'te veren topluluk o tarihten bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Oldukça geniş ve renkli bir repertuara sahip olan topluluk, sadece kendi için bestelenmiş 900'den fazla eserin ilk seslendirilişlerini gerçekleştirmiş. Biz az önce de söylediğimiz gibi bugün topluluğun farklı türlerdeki müziklerin düzenlemeleri, benim kendi gözlemime göre aslında farklı kültürleri kendi topraklarıyla besledikleri albümlerine yer vereceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, günümüz klasik müziği örneklerine yer verirken sizleri bazen biraz fazla zorladığımızın farkındayız. Bugün dinleyeceğimiz kayıtları yaza ve tatil havasına uygun olarak daha hafif seçtiğimizi belirtmek isteriz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ilk sıralamamıza geçiyoruz. İskandinavya, Suriye, Amerika, Çin, Türkiye, Hindistan sıralamamızda gezineceğimiz ülkeler.

Kronos Quartet'in A Thousand Thoughts, Binlerce Düşünce isimli albümünü dinlemekteyiz. Topluluk bu albümünde dünyanın dört bir köşesinden geleneksel pop, klasik parçaların düzenlemelerini seslendirmiş. İskandinavya, Suriye, Amerika, Çin, Türkiye, Hindistan ve daha pek çok farklı ülkeye ait tınıları Kronos Quartet yorumuyla dinlemeye devam ediyoruz.

0: Kronos Quartet'in İskandinavya, Suriye, Amerika, Çin, Türkiye, Hindistan ve daha pek çok farklı ülkenin geleneksel pop, klasik müziklerinin düzenlemelerine yer verdiği A Thousand Thoughts, Binlerce Düşünce isimli albümünü dinledik. Sevgili dinleyiciler, bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Günümüzü dinlemek.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Bugün Radyo 3 Atölyemizde oda müziği repertuarının iki başyapıtı buluşuyor. Bu eserleri yeni yayınlanan iki dikkat çekici yorumdan dinleyeceğiz. Franz Schubert'in yaşamının son yılında tamamladığı iki numaralı mi bemol majör piyanolu üçlüsüyle başlıyoruz. Klasik formun sınırlarını zorlayan bu anıtsal opus 100, neşeli görünümlü ana temasının ardında Schubert'e özgü derin bir melankoli barındırır. İlk kez Beethoven'ın ölüm yıldönümü anısına düzenlenen özel bir konserde seslendirilen üçlü, erken romantik dönemin oda müziği zirvelerindendir. Radyo 3 atölyemizde birazdan dinleyeceğimiz kayıt, Trio Moro'nun klasik müzik basınında geniş yankı uyandıran albümü. Nisan sonunda yayınlanan albümün merkezinde Schubert'in Opus 99 ve Opus 100 piyanolu üçlüleri yer alıyor. Ayrıca Schubert'in ünlü liedlerinin uyarlamaları da iki CD'lik çalışmanın göz alıcı sürprizleri arasında yer alıyor. Fransız oda müziği dünyasının son dönemde yetiştirdiği en dinamik topluluklardan biri olan Trio Moro, üç kardeşten oluşuyor. Kemancı David Moro, çelist Edgar Moro ve piyanist Jeremy Moro. Bir dergi röportajında Jeremy şöyle diyor. Schubert'in bu iki triosu oda müziği repertuarının Himalayaları gibidir. Onları çalmak için sadece teknik olgunluk yetmez. Hayatı ve onun getirdiği kırılganlıkları da anlamak gerekir. Pandemi dönemi ve sonrasındaki süreç bize müziğin ne kadar büyük

bir sığınak olduğunu tekrar hatırlattı. Kardeşler olarak bir araya gelip bu başyapıtları kaydetmek bizim için bir nevi eve dönüş ve hayata teşekkür etme biçimiydi. David ekiyor. Birlikte çalmak zamanı ve hafızayı aşan samimi bir sohbete, alçak sesle yürütülen bir diyaloğa dönüşüyor. Sanki Schubert'in sesi de bizimkine katılıyor ve bir hikaye anlatıyor. Tüm neşesi ve tüm kırılganlığıyla yaşamın hikayesini. Eleştirmenler Trio Moro'nun Schubert kaydını teknik anlamda kusursuz olmanın yanında aile bağları, içgüdüsel zamanlama ve lead geleneğinin oda müziğine entegrasyonu gibi özellikler

niteliklere sahip, arşivlik bir çalışma olarak değerlendiriyor. Radyo 3 atölyemiz eserin ilk iki bölümüyle devam ediyor.

Schubert'in Opus 100 Mi bemol majör piyanolu üçlüsünün ilk iki bölümünü Trio Moro seslendirdi. Nisan sonunda yayınlanan albümden dinledik. Stüdyomuza getirdiğim ikinci kayıt bizi yaklaşık 100 yıl ileriye taşıyacak. Erken romantizmden çıkıp sembolizmin eşiğine varacağız. Dinleyeceğimiz eser dünyaca ünlü keman sanatçısı Renaud Capuçon'un Nisan ayında yayınlanan son kaydından. Capuçon albümü uzun yıllar birlikte çalıştığı piyanist Nicola Angelic'e ithaf etmiş. Angelic 2022 yılında henüz 51 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Capuçon albüm kitapçığındaki yazısında önemli bir detaya dikkat çekiyor. Chausson'un keman, piyano ve yaylı dörtlüsü için konçertosu, Nicola Angelic'in repertuarının tam merkezindeydi. Ancak ne yazık ki eseri stüdyoda kaydetme fırsatı bulamamışlardı. Dinleyeceğimiz kayıt pandemi dönemine ait. Karantina kısıtlamalarının esnetildiği Haziran 2020'de Medici TV için verdikleri bir konserden. Bu onların birlikte son performansı olmuş. Renaud Capuçon ve Nicola Angelic'e Quatuor Eben eşlik etmiş. Fransız müziğinin özel bestecilerinden biri olan Ernest Chausson, melankolik anlatımı, renkli harmonileri ve müzikal fikirleri işlemekteki ustalığıyla tanınır. 1891 yılında tamamladığı Opus 21 konçertoyu bir kategoriye dahil etmek zor. Chausson konçerto olarak adlandırsa da 6 müzisyen için yazdığı eser bir konçerto değil. Altılı demek de yanlış olur. Çünkü bu isim müzisyenler arasında eşitlik olduğunu düşündürür. Ama bu eserde böyle bir eşitlikten söz edemeyiz. En doğru tanımlama yaylı dörtlü eşliğinde keman ve piyano için düet olabilir. Çünkü eserin uzun bölümleri boyunca neredeyse tüm ağırlık keman ve piyano üzerinde. Chausson, akıl hocası Cesar Franck'tan miras aldığı döngüsel form tekniğini bu eserde en üst seviyeye taşımış. Birinci bölümün başında duyulan çekirdek motifler tüm yapıtın genetik kodunu oluşturuyor. Farklı karakterlere bürünerek diğer bölümlerde de karşımıza çıkıyor. Eserin 1892'deki Brüksel premieri büyük bir başarıya ulaşmış ve Chausson günlüğüne şu satırları düşmüş. Şimdiye kadarki en büyük başarım. Herkes konçertoyu çok sevdi. Kendimi daha önce hiç bu kadar sanatsal bir takdirin içinde hissetmemiştim. Sanki üzerimden ağır bir yük kalktı. Radyo 3 atölyemizde sizleri eserin ilk iki bölümüyle baş başa bırakıyorum.

Şosu'nun Opus 21 keman, piyano ve yayla dörtlüsü için konçertosundan ilk iki bölümü dinledik. Renaud Capuçon, Nicolas Angelic ve Eben dörtlüsü seslendirdi. Değerli dinleyenler, Almanya turnem kapsamında Münih, Seeshaupt, Stuttgart ve Edingen'de dinleyicilerle yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. 19 Haziran Cuma günü Münih'teki Polonya Büyükelçiliği'nde Chopin'in mirasıyla buluşacağımız bir resital vereceğim. Ardından 20 Haziran'da Seeshaupt'taki Masalsı Holzmühle sahnesinde keman sanatçısı Rebecca Hartmann ile keman piyano resitali gerçekleştireceğiz. Turne yolculuğum 23 Haziran'da Stuttgart'taki resitalimle devam edecek. 26 Haziran Edingen'deki tarihi Schloss Neckarhausen sarayında vereceğim resitalle 2026 Almanya turnem sona erecek. Tüm konser ve etkinlik haberlerimi sosyal medya hesaplarımı takip ederek ve web sayfamdan erişebilirsiniz. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi

efsanelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.
1: Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır. Ve yazılı bu eserler, okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Felix Mendelssohn. İnsan var olduğu günden bugüne yaşamını sürdürebilmek için savaşır. Medeniyetler, imparatorluklar, kültürler ve yeni yönetim biçimlerine tanıklık eder. Bilinen en eski atalarsa bugünkü Almanya'nın olduğu topraklarda kayıtlanır. Hayatın içinde bilim, siyaset, sanayileşme ilerlerken ona sessizce eşlik eden sanat olur. Her yeniliği heybesine ekleyen Alman sanat tarihi, Avrupa kültürünün de şekillenmesinde önemli rol oynar. Özellikle klasik müzik en güçlü alan olurken 18. ve 19. yüzyıllarda Alman romantizmi bu toprakları müziğin merkezi haline getirir. Ve Felix Mendelssohn burada dünyaya gelen tarihteki en büyük bestecilerden biri olur. Bizim de bugünkü program konuğumuz. Şimdi onun ilk eserine geçelim. Mendelssohn'un Opus 11 1 numaralı senfonisinden bölümleri Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 11 1 numaralı senfonisinden bölümleri Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Mendelssohn Şubat 1809'da Hamburg'da dünyaya gelir. O bir harika çocuktur ama neredeyse tüm alanlarda. Müziğe yöneldiğinde ise yeteneğinin Mozart'tan bile daha hızlı geliştiği görülür. Zaman içinde en iyi piyanist, İnanılmaz bir besteci, en güçlü orkestra şefi ve en büyük orkçu olarak anılır. Ama çevresi tarafından fazla ihtiyatlı bulunur. Bunun da eser bestelerken yaratıcılığını tehdit ettiği düşünülür. Oysa Mendelssohn daha 17 yaşında Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundan esinlenerek yazdığı uvertürüyle yaratıcı gücünü kanıtlar ve müziğindeki olgunlaşma sürecinin de müjdesini verir. Şimdi bestecinin yazdığı bu uvertüre kulak verelim. Andrei Previn önderliğinde Viyana Filarmoni Orkestrası yorumuyla sunuyoruz.

Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası uvertürünü Andrei Previn önderliğinde Viyana Filarmoni Orkestrası yorumuyla sunduk. Önce ailesi, ardından dönemin ünlü bestecileri ve Goethe başta olmak üzere büyük yazar ve şairleri bu deha karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Kullandığı kompozisyon tekniği, kontrapuntal ustalığı ve müziğindeki huzurlu yapı onu diğer isimlerden ayırır. Üstelik kariyeri bu başarılarla ilerlerken Johann Sebastian Bach'ın Aziz Matta pasyonunu seslendirerek büyük bir sıçrama yapar. Müzik tarihine 500'e yakın eser bırakan ablası Fanny Mendelssohn Hensel'e olan bağlılığı ise kayıtlardaki yerini alır. Yaşadığı çağda ülkesinin içinde bulunduğu siyasi yapıda epeyce hırpalanan Mendelssohn aynı zamanda ablasının hayata veda etmesiyle önce büyük bir

yara alır ve yoğun çalışma temposu sebebiyle ise beyin sarsıntısı ve kısmi felç geçirir. Kasım 1847 tarihinde o da hayata veda ettiğinde sebep olarak kesin bir tanı konamaz. Şimdi Mendelssohn'un bir Avrupa seyahati sırasında ilk mezurlarını yazdığı Fingal Mağarası uvertürüne geçelim. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 26 Fingal Mağarası Uvertürünü Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Mendelssohn'un Opus 25 1 numaralı piyano ve orkestra için konçertosundan bölümlerle sürüyor. Piyanist Jean-Louis Steyerman seslendiriyor. Soliste Konstantin Orbelion yönetimindeki Moskova Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 25 1 numaralı piyano ve orkestra için konçertosundan bölümleri piyanist Jean-Louis Steuermann seslendirdi. Soliste Konstantin Orbelyon yönetimindeki Moskova Oda Orkestrası eşlik etti. Yapıtların duygusunu çağlar sonra bile dinleyiciyle buluşturanlar kendi döneminin yorumcuları olur. Bu yorumculardan biri 2003 senesinde Güney Kore'de dünyaya gelen piyanist Domin Kim'dir. 7 yaşında piyano çalmaya başlayan ve çok kısa bir sürede büyük ilerleme kaydeden Kim, önemli öğretmenler önderliğinde ilerler. İnsanların kalbine dokunabilen bir piyanist olmak istiyorum diyen virtüöz, annesiyle Paris'e yerleşir ve eğitimini burada sürdürür. Öğrenme kapasitesi yüksek bulunan ve müzikal anlayışında büyük bir derinlik olduğu düşünülen Kim, daha şimdiden birçok saygın ödülü evine götürmeyi başarır. İlk albümünü Mendelssohn'un piyano eserleriyle yapan piyanistin seslendireceği Felix Mendelssohn'un Opus 28 Fantazisinden bir bölümle bugün de veda vakti.

Felix Mendelssohn'un Opus 28 fantazisinden bir bölümü piyanist Domin Kim seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda

0: Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine "aciziyetin ve tükenmişliğin ilanı" sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu da belirtti, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarını yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Amerika ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da aynı gün müzakerelerin yeni turunun başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle Moskova'da iki bakan bir araya geldi, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in Amerika ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Kütahya'da Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Firari FETÖ ve PDY terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, tüm iade dosyaları yeniden ele alındı, yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek dedi. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. oturum başladı. Karar aşamasına gelinen davada yaklaşık 100 sanık ve avukatın son savunması tamamlandı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 10 kişi tutuklandı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak 72 aya kadar taksit fırsatı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre taksitli ödemelerde geçerli olan yıllık taksit faizi %39'dan %29'a çekildi. Borçlular için standart taksit sayısı 36 olarak belirlendi. Bu süre zor durumdaki mükellefler için 48'e, çok zor durumdakiler içinse 72 aya kadar çıkabilecek. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayısı artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Nebatiye'de de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Müzik hafızası.
1: Merhaba. The Smiths 1982'de Manchester'da kuruldu. Sadece 4 stüdyo albümü çıkarıp 1987'de epey sancılı bir sürecin sonunda dağıldı. The Smiths evet şöhreti 80'lerde yakalamıştı ama bir kült gruba dönüşmesi müzik sahnesinden çekildikten sonra oldu. Bir dörtlüydü ama iki isim The Smiths'e The Smiths parçalarına ruhunu kazandırıyordu. Vokaldeki Morrissey ile grubun gitarcısı Johnny Marr. Bu ikili The Smiths parçalarını yazan isimlerdi aynı zamanda. Morrissey The Smiths sonrasında hep daha çok konuşulan, solo yıllarında hep daha fazla göz önünde olan isimdi. Johnny Marr ise ağır ve derinden gitmeyi tercih etti. Birkaç müzik projesinde boy gösterdi. Gitarcı, söz yazarı ve besteci olarak katkıda bulunduğu albümler oldu. Kendi solo albümünü çıkarması bile yıllar sonra gerçekleşti.

2013 nihayet Johnny Marr'ın sonunda kendi adıyla ilk solo albümünü çıkardığı yıl oldu. Az önceki The Writing Right, The Messenger adlı bu çalışmanın açılış kaydıydı. Bugün The Smiths'in efsane gitarcısı Johnny Marr'dan, onun The Smiths sonrasında içinde yer aldığı işlerden, katkıda bulunduğu müzik projelerinden, gruplardan, albümlerden, parçalardan bahsedeceğiz sizlere. Ve işte The Crips. Grubun Johnny Marr'lı kadrosuyla kaydettiği 2009 yılı çalışması Ignore the Ignorant'dan We Share the Same Skies. Parçayı yazan kadroda Johnny Marr da var.

Johnny Marr 2000'lerin başında iki arkadaşını da yanına alarak The Healers'ı kurduğunda özellikle İngiliz müzik basınını epey heyecanlandırmıştı. Johnny Marr and The Healers onunla birlikte Ringo Starr'ın davulcu oğlu Zack Stark ile Kula Shaker'ın basçısı Alonzo Biwan'dan oluşuyordu. Johnny Marr and The Healers sadece tek bir albüm çıkardı. 2003 tarihli bu çalışma Boom Slang adını taşıyor ve sıradaki parçayı da barındırıyor, The Last Ride.

Johnny Marr hem gitarıyla hem de bestecilik yetenekleriyle solo yıllarında çok sayıda müzisyen arkadaşı ve gruba katkıda bulundu. Edwin Collins de bu isimlerden biriydi. Geçirdiği az daha ölümüne neden olacak sağlık sorunlarının ardından müziğe kaldığı yerden devam eden Edwin Collins, 2010'daki Losing Sleep albümünde Johnny Marr'ın da desteğini almıştı. İşte o albümden Johnny Marr'ın katkısıyla kaydedilen parçayı çalıyor sizlere. Come Tomorrow, Come Today.

The Smiths'in kariyerini başlatan 45'lik olmuştu 1983'ten Hand in Glove. Morrissey, Johnny Marr ikilisi ortaklaşa yazdıkları bu parçayı İngilizlerin ünlü kadın sesi Sandy Shaw'un coverlaması için epey dil dökmüştü. Sonunda çabaları sonuç verdi ve Shaw bu ilk The Smiths 45'liğini 1984'te bir de kendisi yorumladı. İşte Sandy Shaw'un sesinden bir The Smiths parçası radyolarınızda Hand in Glove.

Johnny Marr bir dönem Modest Mouse grubunda da boy gösterdi. Marr'ın Modest Mouse üyesi olarak yer aldığı tek albüm 2007 tarihli We Were Dead Before the Ship Even Sank adlı çalışmaydı. Bu albümden seçtiğimiz parça ise Dramamine.

Johnny Marr, Matt Johnson'ın grubu The D'nin iki albümüne katkıda bulunmuş, hem gitar çalmış hem de Johnson'la birlikte parçalar yazmıştı. Sıradaki enstrümantal kayıt The D'ya ait The Evening Star.

0: The Orb'dan Alex Patterson'ı, Roger Waters sonrası Pink Floyd turnelerinden tanıdığımız basçı Guy Pratt ve Don Bacon'la buluşturan Transit Kings, Johnny Marr'ın içinde yer aldığı en ilginç müzik projelerinden biri oldu. İlk Transit Kings albümü 2006 tarihli Living in a Giant Candle Winking at God'dı. Bu albümde Johnny Marr'ın gitar çaldığı parça ise radyolarınızdaki America is Unavailable'dı.
1: We're sorry, but America is temporarily unavailable. Please try again later.

Kirsty MacColl 3. stüdyo albümünü 1991'de çıkardı. Electric Landlady adlı bu çalışmada Johnny Marr MacColl'la birlikte iki parçayı yazmıştı. Marr aynı zamanda gitar da çalmıştı. İşte o parçalardan birini dinliyoruz şimdi. Walking Down Madison.

Johnny Marr'ın gitarıyla boy gösterdiği albümlerden biri de Liza Germano'nun 2006 yılı çalışması In The Maybe World'du. Bu albümden seçtiğimiz parça ise Into Oblivion.

Johnny Marr'ın birlikte çalıştığı isimler arasında Bat Orton da vardı. Orton'la birlikte birkaç parça yazan Marr, İngiliz şarkıcının arkasında gitarını da çalmıştı. Bat Orton, Johnny Marr ortaklığını radyolarınızdaki

Muhteşem bir kayıtla tamamlıyoruz bugün bizi ayrılan süreyi. Red Hot Chili Peppers grubundan tanıdığımız John Frusciante'nin solo albümü The Empyrean'dan Central bugünkü kapanış parçamız.

Dünya listelerinden örneklerin yanında keşfedilmeyi bekleyen şarkılar saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta indie folk müzik yapan Gracie Abrams, ilham kaynakları Kate Bush, Taylor Swift, Joni Mitchell ve Lorde. Yeni albüm 17 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak Daughter from Hell. Albümün habercisi Hit the Wall. Pop 2.

Pop Durak Avustralya'da güçlü ve akılda kalıcı nakaratlar, çok sesli vokal harmonileri ve elektronik altyapılar içeren tarzıyla Shepherd, yeni tekli Sayonara.

3 gün önce çıkan Flow State albümüyle Billboard Country listelerde zirvenin en güçlü adayı konumunda olan Keith Urban, Michael McDonald'la birlikte seslendirdiği We Go Back dinledik. Pop rock yoluna İtalya'da Antonio Fiordispino'nun grubu The Colors'la devam ediyor. Ülkelerinde bir numara olan Rolling Stone.

Yeni konuk 2024 yılında ilk albümü Hangover'la Billboard Country listelerde 5 numaraya ulaşan Ella Langley. Yeni albüm daha iyisini başarıp 1 numaraya demir atan Dandelion. Morgan Wallen'la birlikte I Can't Love You Anymore ve radyolarınızda Ella Langley.

Ella Langley ve Morgan Wallen'ın ardından efsanevi Carlos Santana, kendine özgü gitarını soul, R&B, rock ve pop gibi türlerin ve dokuların zengin bir füzyonuyla harmanlıyor. Meksikalı yıldız Karin Leon'la birlikte kaydettiği

The Hurt ve Humble Pie kariyerli yıldız Peter Frampton buradaydı. 15 Mayıs'ta hayranlarıyla buluşan Carry the Light albümünden Sheryl Crow'u konuk ettiği şarkı Breaking the Mold dinledik. TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta The Jam ve The Style Council kariyerli Paul Weller, The Gorillaz cover'ı La Di Rolla.

Yeni albüm yayınlayan bir başka The Beatles kariyerli yıldız da Paul McCartney. 29 Mayıs'ta çıkan bir numara adayı albüm The Boys of Dungeon Lane. Prodüktörlüğünü Andrew Watman'la birlikte üstlendiği albümden Come Inside ve Paul McCartney.

Son dakikalara yaklaşırken Little Mix kariyerli Perry ilk solo albümünü kendi adıyla geçen yıl yayınlamış, İngiltere ve İskoçya'da ilk ona ulaşmayı başarmıştı. En yeni tekli 29 Mayıs'ta radyolarda çalınmaya başlayan Passenger Princess.

Pop ve dans esanslı yeni albümü Super Bloom'la İngiltere'de 2, İskoçya'da 1 numara olan Jessie Ware, liste tekli The Good, The Bad and The Ugly filminin Ennio Morricone imzalı temasından alıntılar eşliğinde Ride.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.

Şubat ayında kaydettiği ve 12 Haziran 2026'da yayınlanan son albümü Hazewalker'ı ve daha önceki çalışmalarından örnekler dinletmek istiyoruz. Seren Gülü'nün bu albümü tamamıyla doğaçlamalardan ya da kendi deyimiyle ana ait kompozisyonlardan oluşuyor. Albümün kayıt ve mixi Rui Guerrero, mastering'i Emre Malikler tarafından yapılmış. 30 yıldır kendi müziğini yazan, besteleyen, doğaçlayan bir müzisyen olan Seren Gülü'nün hiçbir ön hazırlık yapmadan kaydettiği bu albüm kendisine 30. yıl hediyesi. Daha önce ulusal ve uluslararası sayısız ödüller alan Seren Gülü'nün son olarak 7 Haziran 2026'da mezun olduğu Beşiktaş Atatürk Lisesi'nin kuruluşunun 90. yılında mezunları tarafından verilen Sanatta Üstün Başarı ödülünü aldı. Gül'ün albüm infosunda Hazewalker albümünün Şubat'ta Porta Jazz Festivali'nde dinlediği konserler, daha önce yazdığı müziklerden kalanlar, gelecekte gerçekleştireceği projelerin heyecanı, içinde bulunduğu karmaşık ilişki, tanıdık yüzler, yabancı iç sesler, eski travmalar, hayal kırıklıkları, umut, hayaller, dostluklar, sessizlik ve kahkaha, kısacası o sırada hayatında var olan her şeyden doğduğunu belirtiyor. Şimdi sözü çok uzatmadan bu çok özel albümü 12 Steps of Porto, Zero Circle ve A Little Song for You ile dinlemeye başlayalım. Albümün açılışında yer alan 12 Steps of Porto, her yöne çıkan ve inen yokuşlarıyla tanımlayabileceğimiz bir şehir olan Porto'yu anlatan çok güzel bir beste. Matematikte ki hayatımızı her alanda düzenlemekte, eğriliği sıfır olan bir çember, kısaca zero circle, sonsuz yarıçapa karşılık gelir ve genellikle düz bir çizgi olarak yorumlanır. Zero circle, bağlamına göre karmaşık bir analizden ters çevirmeye kadar birçok anlama gelmekte. Seren Gülü'nün Japonca seslendirdiği A Little Song For You ise, Japonya'da yaşadığı dönemde yazmaya başladığı haykularına bir örnek. Anlamı ise, gölgesinin içine otururum sesinin. Aşağı yukarı, aşağı yukarı.

Hayeswalker albümünün tanıtım yazısında Selen Gül'ün müzikal dili caz ve doğaçlamaya derinden bağlı olsa da Hayeswalker herhangi bir türün sınırları içinde düşünülerek dinlenmemeli. Hayeswalker da müzik stilistik bir çerçeveyi takip etmekten çok hafıza, içgüdü ve düşünceyle şekillenen kişisel bir dil olarak gelişir. 11 parça durağanlık, sürekli devinim, soyutlama, sessizlik, lirizm ve spontane ifade arasında dolaşırken bir müzik türünü tarif etmekten çok içselliğin hatlarını çizer olarak tarif ediliyor. Bizce de çok doğru olan bu yaklaşım, Selen Gül'ün sadece bir caz bestecisi, yorumcusu olarak düşünülmemesi, cazın dışındaki yeni müzik çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi ve dinlenilmesi gerektiğini çok iyi bir şekilde özetliyor. Şimdi bu güzel albümü, Vicious Circle, albüme adını veren Hayeswalker, Another Little Song For You ile dinlemeye devam edelim. Sayın Selen Gül'ün ile yaptığımız görüşmede albümdeki çalışmaları ile ilgili sorduğumuz soruya cevap olarak aslında kendi tanımlarından çok bizde yarattığı duyguları önemsediğini belirtti. Vicious Circle, Dilek Çemberi, yumuşak ve sakin açılışıyla verdiği adeta çocuksu pozitif duygularla telaffuz olarak Vicious Circle'a oldukça yakın olan ve hayatımızda çokça karşımıza çıkan Vicious Circle, kısır döngülerin tam karşıtı bir duygu.

Hazewalker ise puslu bir havada bilmediğiniz bir yerde yürümenin veya tanımlayamadığınız duyguların içinde mücadele etmenin tanımı adeta. Bu güzel çalışmadan sonra dinleyeceğimiz Another Little Song For You'da Serengül'ün önce Japonca daha sonra Türkçe sesleniyor bizlere.

Haze Walker albümü Justice, Maelstrom ve Hughes and Haze adlı çalışma ile devam ediyor. Justice, albümdeki belki en sert ögelere sahip, tedirgin duyguları anlatan kısa ama etkili bir çalışma. Ancak bu kısa çalışmanın finali de bu karamsar duygulardan kurtulan bir son. Maelstrom, kelime anlamı olarak şiddetli, güçlü bir girdabı anlatsa da düşüncelerin, duyguların insan zihnindeki sessiz bir kasırga şeklinde dönüp durmasını, karmaşık duyguları hissettiren bir çalışma. Hughes and Haze, sisli, puslu havada yürürken gördüğümüz görüntüler gibi karışık, çok belirgin olmayan, karar veremediğimiz düşüncelerin oluşturduğu görüntüleri hatırlatan bir doğaçlama. Selengül'ün bunu vokaliyle seslendirdiği yakın, yakınlığımla varan ilk şey, uzaklık, uzaklık, renkler ve duman, renkler dizeleriyle çok güzel açıklıyor.

Albümün son iki çalışması Oblivious ve A Little Song for Another You'yu sizlere dinletmeden önce yine albüm tanıtım yazısına dönelim ve bir bölümü daha sizlere iletelim. Bir koleksiyon sunmaktan ziyade Haze Walker, belirli bir varoluş halinin izlerini taşıyan bir kayıt niteliğindedir. 11 parça boyunca düşünceler, anılar ve duygular herhangi bir müdahaleye uğramadan ortaya çıkar, dönüşür ve kaybolur. Albüm, çalan kadar dinleyen bir müzisyenin bellek, belirsizlik ve hayal gücü arasında açtığı yolu takip eder. Bu cümlelere ek olarak Sayın Selengül'ün daha önce yayınlanmış bir röportajında bahsettiği, çocukluğundan itibaren her şeyi müzikle algılayan bir insan olduğu açıklamasına gidersek, Haze Walker albümünün aslında bu algıların notaya dökülmüş hallerini anlatan bir albüm olduğunu görmek daha da kolaylaşıyor. Albümün sondan bir önceki çalışması Oblivious ise bu tanımın tam karşıtı, farkında olmamayı anlatan bir kelime. Hemen arkasından albümün üçüncü şarkısı A Little Song For You, senin için küçük bir şarkı ile başlayan, altıncı parçadaki Another Little Song For You, senin için başka bir küçük şarkı ile devam eden küçük şarkıların üçüncüsü ise A Little Song For Another You, başka bir sen için küçük bir şarkı, hem üçlemenin hem de albümün finalini oluşturuyor.

Programımızın kalan süresinde Selen Gülü'nün daha önceki çalışmalarına yer vereceğiz. İlk dinleyeceğimiz çalışmalar bir üçlemenin ilk iki çalışması. 2020 yılında yayınlanan Yavaş ve Daha Yavaş. Programımızın sonuna yaklaşırken dinleyeceğimiz bir diğer çalışma, ülkemiz cazında çok önemli bir yere sahip olan 10 Usta 10 Albüm serisinden yayınlanan

Selen Gül'ün albümü Two Words'ün sonunda yer alan Beginning of the End. Bu arada plak koleksiyoneri dinleyicilerimize Two Words albümünün plak formatında Haziran sonunda Loft Jazz tarafından basılacağı haberini de verelim.

Bugün siz sevgili dinleyicilerimize Selen Gül'ünün cazla sınırlandırılmaması gereken belki de en kişisel albümü Haze Walker ve daha önceki doğaçlama çalışmalarında örnekler dinletmek istedik. Programımızın sonunda Selen Gül'ünün 2011 yılında solo piyano için bestelediği, 2019 yılında cello ve piyano için düzenlediği Sea by Sea ile veda ediyoruz. Selen Gül'ünün piyanosuna Oriye Hirayama cellosu ile eşlik ediyor. Bu güzel çalışmayla sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi akşamlar değerli konuklar ve sevgili Radyo 3 dinleyicileri. İstanbul Radyosu'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz sizlere. Çok sevdiğinizi düşündüğümüz sanatçı konuklarımızla yeniden radyolarınızdayız. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Didem Tayfur Saltık ve ben Cihat Aşkın sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu akşamki konserimizin solisti hem keman sanatçısı hem orkestra şefi hem de oda müzikçisi ve pedagog olarak dünyanın tüm kıtalarında konser kariyerini başarıyla sürdürmekte olan ve gurur duyduğumuz sanatçımız Hakan Şensoy. Kendisine bu akşam piyanoda Kandemir Basmacıoğlu eşlik edecek ve Basmacıoğlu ayrıca bir solo performans sunacak. İstanbul'da doğan Hakan Şensoy, keman eğitimine Profesör Ayhan Turan gözetiminde başladı. 1984 yılında verdiği ilk resitalinden bu yana Kuzey ve Güney Amerika'dan Avustralya'ya 5 kıtada konserlere solist ve şef olarak katıldı ve resitaller verdi. 1988 yılında İngiliz hükümetinden kazandığı bursla yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde eğitimine başladı. Burada Trevor Williamson sınıfından mezun oldu. 1990-92 döneminde İstanbul Teknik

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde master eğitimini tamamladı. 1992-93 sezonunda Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın konuk baş kemancılığını ve 2000-2003 yılları arasında Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası baş kemancılığını da yapan sanatçı, ayrıca Milli Reasürans Oda Orkestrası, İstanbul Oda Orkestrası ve Filarmonia İstanbul Topluluğu'nun kurucularındandır. Çalışmalarını bir süre devlet sanatçısı Ayla Erduran ve ünlü Rus kemancı ve pedagog Viktor Pikayzen ile sürdürmüştür. 2018 yılı itibariyle İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik Direktörlüğü'ne getirilen Şensoy, 2016-2020 yılları arasında da Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü yapmıştır. Sanatçı halen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda doktor öğretim üyesidir. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki konserimizin ilk eseri Johann Sebastian Bach'ın 1015 sıra sayılı La majör keman ve piyano için sonatı. Bölüm başlıkları Andante, Allegro, Andante un poco, Presto.

Johann Sebastian Bach'ın 1015 sıra sayılı La majör keman ve piyano sanatını Hakan Şensoy ve Kandemir Basmacıoğlu seslendirdiler. Şimdi sanatçılarımız Hakan Şensoy ve Kandemir Basmacıoğlu'ndan Harry Wieniawski'nin romansını dinleyeceğiz. Aynı zamanda 2 numaralı keman konçertosunun ikinci bölümü olan bu güzel eseri dinliyoruz.

Winiawski'nin Opus 22 2 numaralı keman konçertosundan 2. bölüm romansı dinlediniz. Kemancı Hakan Şensoy ve piyanist Kandemir Basmacıoğlu seslendirdi. Sevgili Hakan Şensoy'la kısa bir sohbet yapalım. Sevgili Hakan, gerek orkestra şefliği, gerek konser kemancılığı, oda müzikçiliği ve çok yönlü

0: müzisyenliğinin ne kadar yoğun faaliyetler olduğunu hepimiz çok iyi yakından takip ediyoruz. Bu süreçte acaba çalışmalarında ne gibi bazı değişiklikler oldu ve bundan sonraki projeler nelerdir, ne düşünüyorsun?
1: Öncelikle burada bir arada olduğumuz için, bizi davet ettiğin için çok teşekkürler. Pandemi süreci benim için çok verimli bir dönem oldu. Çünkü orkestra şefliği kariyerimin çok yoğun olmasından ötürü keman çalışmak birazcık arka plana itilmişti. Bu süreçte tekrardan çalgımla birlikte olabildim ve çalgımla üretkenliğe yöneldim. Bundan sonraki süreçte de yine çalgımla tekrardan müzik yapmaya devam etmeyi düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sırada Christoph Willibald Gluck'un Orfeo operasından Fritz Kreisler'in düzenlediği melodi var. Sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: düzenlemesiyle Christoph Willibald Gluck'un Orfeo operasından Melodi'yi dinledik. Hakan Şensoy ve Kandemir Basmacıoğlu seslendirdiler. Şimdi bize solo bir performans verecek olan Kandemir Basmacıoğlu 1987'de doğdu. Piyano hayatına ise 1995 yılında Kırgızistan'da adım attı. 1998'de başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesindeki eğitimini 19 yaşında lisans, 21 yaşında da yüksek lisans programlarından yüksek onur dereceleri alarak tamamladı. Bu süreç boyunca Anna Garibyan ve Gülnara Aziz ile çalıştı. 2008 yılında Almanya'nın verdiği DAAT sanatçı bursunu alarak Köln Yüksek Müzik Okulu'nda eğitim görmeye başladı. Burada Profesör Vasili Lobanov ile çalıştı. Bir yıl sonra da Borusan Müzik Bursunu kazanarak Almanya'daki eğitimini 2010 yılında tamamladı. Doçent Kandemir Basmacıoğlu 2010 yılından bu yana akademik kariyerini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünde sürdürmektedir. Sevgili Kandemir Basmacıoğlu, yoğun piyano hayatınız, yoğun eğitmenlik hayatınız yanı sıra konserler de devam ediyor. Bu eser bildiğimiz gibi Beethoven'ın önemli piyano eserlerinden. Bu bagateller konusunda acaba dinleyicilerimize neler aktarmak isterdiniz?
1: Bagatelin kelime anlamı küçük ve önemsiz şey demek Fransızca. İlk başlarda 17. yüzyılda birkaç besteci eserinde bu başlığı kullanmasına rağmen Beethoven'dan sonra bu tür oldukça yaygınlaşmış ve Beethoven'dan sonraki besteciler de bagatel türünde birçok eser vermiş. Bagatellerin çoğu solo piyano için yazılmış eserler. Belirli formları yok. Ve karakter olarak birbirlerinden çok zıt eserler. Beethoven'ın en önemli bagatelleri benim icra ettiğim Opus 119 ve sonrasında yazdığı Opus 126 bagatelleri.
0: Beethoven'ın tabii ki aynı zamanda devrin en önemli piyanistlerinden biri olduğunu biliyoruz. Piyano için yazmış olduğu 5 tane konçertosu var ve koroyla beraber piyano için yazmış olduğu Korolu Fantezi isimli eseri var ve 32 tane sonatı var. Bu sonatlar arasında hepimizin bildiği gibi Ay Işığı, Waldstein, Appassionato, Fırtına gibi Hammer Klavyer gibi çok önemli eserler var. Bu eserlerin acaba dünya müzik tarihi açısından önemi nedir? Beethoven'ın getirmiş olduğu yenilikler nelerdir piyano tekniğine?
1: Beethoven'ın piyano tekniğini genişletmesi çok önemli müzik tarihinde ve bu sadece piyano tekniğini değil, bütün müzik tarihini, bütün müzik edebiyatını etkilemiş bir şey. Özellikle Beethoven'ın son eserlerinden itibaren romantik döneme doğru bir geçiş olduğunu görüyoruz. Kullandığı armoniler ve formlar adeta sanki Beethoven'ın ölümünden 50 yıl sonra yazılmış gibi bile hissettiriyor. Benim çaldığım Opus 119'un bazı eserlerinde mesela ben Schumann çalıyormuş gibi hissediyorum. Ve Beethoven'ın teknik anlamda piyanoya getirdiği yenilikler de piyanonun bugüne gelmesini sağlayan en önemli gelişmeler diye düşünüyorum.
0: Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi Kandemir Basmacıoğlu bize bir solo performans sergileyecek ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 119 11 adet bagatelini seslendirecek. Dinliyoruz.

0: Ludwig van Beethoven'ın Opus 119, 11 Bagatelini dinlediniz. Piyanist Kandemir Basmacıoğlu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programdaki son eserimize geçmeden önce sevgili Hakan Şensoy'a da çok önemli bir soru sormak istiyorum. Kendisi keman kariyerinden aynı zamanda şeflik kariyeri arasında bir köprü kurdu ve bunu yapan dünyada çok önemli şefler var. Kemancı şefler var, piyanist şefler var. Yaylı sazlar çalmanın, keman çalmanın özellikle orkestranın içinden gelmek, orkestranın içinden o sesi çıkarabilmek, o sesi bulabilmek anlamında çok daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu konudaki görüşleri ben sevgili Hakan Şensoy'dan öğrenmek istiyorum.
1: Tabii Türkiye'de Gürer Aykal örneğimiz var. Kendisi 1960'ların sonundan 1970'lerin başına kadar sanıyorum 2 ya da 3 yıl kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalıyor. Dünyada Lorin Matzel var. Bildiğim kadarıyla Gustavo Dudamel kemancı. Ve yani daha pek çok örnek verebiliriz kemancılara. Kemancı olup da şefliğe geçenlere ya da çalgı olarak keman eğitimi alıp şeflik devam edenlere örnekler verebiliriz. Öncelikle bir şefin bir çalgıyı solistlik aşamasında o seviyede çalması gerekliliğine inananlardanım. Çünkü bir şefin bir çalgının nasıl çalındığını, ona nedenli emek verilerek o seslerin üretildiğini mutlaka kendisini test etmesi gerekir. Ve bunu şeflik kariyeri boyunca yaşı ne olursa olsun, pozisyonu ne olursa olsun, şeflikteki tecrübesi ve geçirdiği yıl

0: ne olursa olsun hiçbir zaman unutmamalı. Ki orkestrada bir çalgıcının o çalgıyı çalmak için nasıl bir emek sarf ettiğini daima hatırlamak ve ona göre davranmak. Çünkü bir çalgı çalmak başlı başına bir hayranlık uyandıran bir şey ve başlı başına saygı duyulması gereken bir şey. Hangi seviyede olursa olsun.
1: Sevgili Hakan Şensoy'a görüşleri nedeniyle çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi programımızdaki son esere geçiyoruz. Johannes Brahms'ın Opus 77 Keman Konçertosu'ndan 2. bölüm Adagio'yu seslendiriyorlar. Hakan Şensoy ve Kandemir Basmacıoğlu'ndan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, programımızın son eseri Johannes Brahms'ın Opus 77 Re majör keman konçertosundan ikinci bölüm Adagio idi. Radyo 3 konserleri programında bu ay keman sanatçısı, orkestra şefi sevgili Hakan Şensoy ve piyano sanatçımız sevgili Kandemir Basmacıoğlu'nu konuk ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Radyo 3 konserleri programının sonuna geldik sevgili müzikseverler. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Didem Tayfur Saltık ve ben Cihat Aşkın. Yeniden buluşmak dileğiyle sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın.
1: Radyo 3 konserleri. Hazırlayan ve sunan Cihat Aşkın.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası I Feel For You. 70'lerin unutulmaz parçalarından biri olan bu şarkı, hafızalarımıza Grammy ödüllü başarılı kadın sanatçı Chaka Khan sayesinde kazınmıştı. 1984 yılında yılın en iyi kadın R&B vokal performans dalında ödül sahibi olan Khan, bu şarkıyla birlikte kariyerinde de yeni kapılar açmıştı. Ancak parça orijinalinde Prince'e ait. Amerikalı sanatçı Prince 1979'da kendi adını taşıyan bir albüm yayınlamış ve parçayı da bu albüme koymuştu. Sanatçı aslında şarkıyı Patrice Rushen için yazmış ve onun yorumlamasını istemiş ancak Rushen bu teklifi reddetmiş. Prince en sonunda kendi kayda girmiş ancak beklenen ilgiyi görememiş. Şarkının parladığı dönemse Chaka Khan'ın sayesinde olmuş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Prince versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Chaka'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Through the Fire diyoruz. İlk olarak I Feel For You sizlerle.

the Broken Heart ya da Rascal Flatts'ın unutulmaz yorumuyla Bless the Broken Heart. 90'ların efsanevi parçalarından biri olan bu şarkı Flatts'e de yılın en iyi country dalında Grammy ödülü kazandırmış. Ayrıca parça pek çok sanatçı tarafından da coverlanmış. Ancak şarkı orijinalinde Nitty Gritty Dirt grubuna ait. 1994 yılında Marcus Human, Bobby Boyd ve Jeff Hanna tarafından yazılan şarkı insanın gerçek aşkını bulmasına giden yolda aldığı önemli kararlar dizisi olduğunu anlatıyor. Grubun şarkıyı yayınlamasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Rascal Flatts'in büyüleyici sesi parçayı alıp başka bir boyuta taşıyor. Bu versiyonu da 2005'te Billboard Country müzik listelerinde bir numara oluyor. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Nitty Gritty Dirt grubuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Rascal Flatts'ten de bir parça dinlemek istiyoruz ve These Days diyoruz. İlk olarak The Broken Heart sizlerle.

yıl olarak yayınlamaya karar verdi ve albüm de ABD Billboard Hot 100 listelerinde adından sıkça söz ettirdi. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Daryl Scott versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Travis Tritt'ten de bir parça dinlemek istiyoruz ve I'm Gonna Be Somebody diyoruz. İlk olarak It's a Day Great to Be Alive sizlerle.

var. Hello I Love You. Şarkı grubun 1968 tarihli Waiting for the Sun albümü için kaydettiği bir parça. Parça aynı yıl single olarak yayınlanmış, ABD ve Kanada'da listelerin zirvesine çıkmış. Şarkı yazarlarının The Doors grubu olduğu belirtilmesine rağmen Rolling Stones gibi pek çok ünlü sanatçının şarkıları da olası kaynaklar olarak belirlenmiş. The Doors, Buxton röportajında şarkının müzikal yapısının Ray Davies'ten çalındığı yönündeki iddiaları yalanlamış. Ancak buna benzer bir sample Kings'in All Day The All Night şarkısında da yer alıyor. Grup üyesi Krieger şarkının davul ritminin Cream'in Sunshine of Your Love şarkısından alındığını söylemiş. Grubun klavyecisi Raymond Zarek ise Musician dergisine verdiği röportajda bunun Kings'in şarkısına ait olduğunu itiraf etmiş. Biz şimdi bu tartışmalı parçanın The Doors versiyonunu dinleyeceğiz ama hemen ardından adından bahsetmişken sample'ların benzediği parçaları da dinlemek istiyoruz. İlk olarak The Doors yorumu Hello I Love You sizlerle birlikte olacak. Hemen ardındansa Kings'ten All Day and All of the Night ve Cream'den Sunshine of Your Love sizlerle.

Şimdi ise bizi 70'li yıllara götürecek bir parça, Come On Feel The Noise var. Parça hak ettiği değeri 1983 yılında Quiet Riot yorumuyla bulsa da orijinalinde Slade grubuna ait. Grubun 1973 yılında bestelediği parçanın uzun süre İngiltere müzik listelerinde bir numarada kaldığı bilinse de bir süre sonra grupla anılmamaya başlamış. Çünkü önce Amerikalı heavy metal grubu Quiet Riot yorum ortalığı kasıp kavurmuş, sonrasında da Oasis dokunuşu parçanın kaderini değiştirmiş. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline, yani Slade versiyonuna kulak veriyoruz. Ancak hemen ardından Quiet Riot'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Don't Wanna Let You Go diyoruz. İlk olarak Come On Feel The Noise sizlerle.

Dışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Gevende. Gruba daha önce bu programda hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta grubun 2013 yılında verdikleri unutulmaz Live at Metso konserinden bir kesit var. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Peters'ı kabul etti. Basına kapalı kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği bir diğer isim Fener Rum Patriği Bartolomeos oldu. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla

DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları oturumunun ilkine katıldı. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Avrupa'nın güvenlik ve rekabet açısından Türkiye'ye olan ihtiyacının belirgin hale geldiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuştu. Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının ve psikososyal desteğin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı, kardeşliği büyütme sorumluluğudur dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Bakan Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi. NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, SAMP-T hava savunma sisteminin 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını açıkladı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Bu karar sonrası İçişleri Bakanlığı Balcıoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 51. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe savunma yaptı. Gökçe üzerine atılan suçlamaları reddetti. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33. duruşma sona erdi. Oturumda sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, Tahran-Washington müzakerelerinin yeni turunun cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz.

başlıyoruz. Doğa insan olmadan da yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. Ay

Monica Stern ve dil bilimci Alexandro François'nın yaptığı Vanuatu adalarında yaşayan yerel halkın günlük yaşamlarından müzikal örnekler içeren Music of Vanuatu Celebration and Mysteries albümünden 10 anonim şarkıyı dinledik. Vanuatu ya da resmi adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takım ada Avustralya'nın 1750 kilometre doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 kilometre güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine Adası yakınlarında bulunur. Vanuatu'nun ilk sakinleri Malezyalılardı. Avrupalılar adaları 1606'da Fernandez de Queiroz liderliğindeki İspanyol kaşiflerin Espiritu Santo'ya varmasıyla keşfetti. 1970'lerde bir bağımsızlık hareketi oldu ve 1980 yılında Vanuatu Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştu. Vanuatu'nun Malenez toplumları tarih boyunca adadan adaya oldukça farklı bir dil ve kültür mozaiği oluşturur. Böyle bir çeşitlilik müzik sanatlarında son derece karmaşık ama yine de büyük ölçüde belgelenmemiş olan estetik ve sosyal pratiklerle dikkat çekicidir. Vanuatu toplumları kültürlerinin ve dillerinin çeşitliliğine değer verir. Ülke 240 bin nüfus içinde 106 farklı dille dilsel yoğunluk bakımından dünya rekorunu elinde bulundurur. Müzik tarzlarının çeşitliliği bu dilsel zenginlikle orantılıdır. Belirli müzik stilleri, bazı danslar, bazı çalgı aletleri bazen sadece bir köy tarafından bilinir ve başka yerlerde bilinmemektedir. Bu mikro farklılıklar paylaşılan bir kültürel arka plandan öne çıkmaktadır. Ortak kökenlerin yanı sıra uzun bir ekonomik ve kültürel değişim geleneğine bağlı olarak bir adadan diğerine çok sayıda benzerlik bulunmaktadır. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de saha kayıtlarını 1997-2000 yılları arasında Fransız etnomüzikolog Monica Stern ve dil bilimci Alexandro François'nın yaptığı Vanuatu adalarında yaşayan yerli halkın günlük yaşamlarından müzikal örnekler içeren 2013 tarihli Music of Vanuatu Celebration and Mysteries albümünden dinleyeceğimiz anonim şarkılar sizlerle.

Ay.

Evet.

Dünyadan yerel seslerde Malezya bölgesine ayırdığımız programların ikinci bölümünde Vanuatu Adaları'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık 200 yıl boyunca Vanuatu yerlileri Batı dünyası hakkında fikir sahibi olmuştur. Takım adaların kuzey kısmı Anglikan misyonerleri tarafından Hristiyanlaştırılmış, Katolikler, Presbiteryenler ve diğer kiliseler daha güneydeki adaları paylaşmışlardır. Avustralya'dan ya da Yeni Kaledonya'dan gelen gemilerle ve daha sonra İngiliz-Fransız kondominyumu aracılığıyla Vanuatu halkı bugün hala okullarda öğretilen iki dil olan Fransızca ve İngilizceye aşina olmuşlardır. Bu son 200 yıl yeni müzikal manzaralara da yol açmıştır. Anglikan kilise koroları daha önce bilinmeyen ama günümüzde Vanuatu kiliselerinde büyük beğeni toplayan vokal polifoniyi yerel halka tanıtmıştır. 19. yüzyılın sonunda Queensland'in şeker tarlaları üzerinde çalışmak için işe alınanlar gitar ve diğer akordeonları duyabiliyorlardı. Bu yeni seslerin keşfi daha sonraları Pasifik'teki savaş sırasında Amerikan askerlerine maruz kalmalarıyla yenilenerek Vanuatu'da bugün çok popüler hale gelen telli sazlar topluluklarını doğurmuştur. Vanuatu adaları her zaman birbirleriyle ekonomik, kültürel ve evlilik bağlarını sürdürmüştür. Nesiller boyunca çok sayıda dilsel, mitolojik ve müzikal formların değiş tokuş edildiği sosyal ağlar oluşturmuşlar ve günümüzde halen çeşitli adalarda bunlar yaşatılmaktadır. Dünyadaki diğer birçok müzik geleneğinde olduğu gibi Vanuatu ezgileri tam bir perdeye sahip değildir. Geleneksel müzikte kullanılan tüm enstrümanlar müzisyenleri çevreleyen orman ve deniz gibi doğal ortamlardan gelmektedir. Çalınan enstrümanların çoğu kendilerini melodik varyasyonlarla donatmak yerine vurmalı çalgılar, başlı davullar, çıngıraklar, ıslık çalmalar veya el alkışları düşünüldüğünde müzikal katkıları genellikle tek bir perde ile sınırlıdır. Ama bunların değeri belirli bir tını ve ritmik kalıplar açısından yüksek potansiyele sahiptir. Vanuatu'da müzik sanatları sadece geçmişle şimdiki zaman arasında bir köprü değil, aynı zamanda insanlar ve ruhlar arasındaki, yaşam ve ölüm arasındaki bağlantıyı da oluşturmaktadır. Adalara ayak basan misyonerlerin Hristiyanlaştırma faaliyetlerine rağmen, atalarının ruhları Vanuatu'nun manevi ve kültürel peyzajında merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir. Radyo 3 Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken Vanuatu'nun en büyük adası Espiritu Santo'da Banban köyünde yaşayan Banban Bamboo isimli grubun plastik Tokyo ile değişen boyutlardaki bambu borularına vurarak çıkardıkları eğlenceli ritimlerin yer aldığı 2016 çıkışlı Live at Banban albümünden seçtiğimiz şarkılar huzurlarınızda.

hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Sesler'le buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında klarnetçi Buddy DeFranco'nun albümlerinden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Buddy DeFranco and the Oscar Peterson Quartet. Caz tarihinin en kıvrak, en hızlı ve teknik açıdan en kusursuz iki devini bir araya getiren 1954 tarihli imza albümlerden biridir. Diğer albüm ise Play George Gershwin. Caz dünyasında klarnet genellikle Benny Goodman, Artie Shaw gibi swing dönemiyle özdeşleştirilir. Ancak Buddy DeFranco klarneti bebop diline adapte eden yegane öncüdür. Oscar Peterson ise piyanodaki akıl almaz hızı ve güçlü ritim duygusuyla bilinir. İşte bu albüm iki hız ve teknik canavarının bir araya geldiğinde birbirini ezmeden aksine nasıl harika bir uyum yakalayabileceğini kanıtlar. Albümdeki parçaların çoğu caz standartlarından olursa da ikilinin soloları ve tempoları şarkıları adeta havai fişek gösterisine dönüştürür. Sweet and Lovely albümün açılış parçası. Fascination Rhythm ve Love for Sale dinliyoruz.

Albümün başarısının arkasında sadece iki lider değil, caz tarihinin en kusursuz ritim seksiyonlarından biri yer alıyor. Peterson'ın o dönemki meşhur üçlüsüne davulda Louis Benson eşlik edince kadro kuartet halini almıştır. Ray Brown bass, Herb Ellis gitar, Louis Benson davul, Oscar Peterson piyano çaldığı albümden Easy to Love, Dig Yourself Up ve They Can't Take That Away From Me ile caz acı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Ağacı programında Buddy DeFranco'nun albümlerinden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Buddy DeFranco and the Oscar Peterson Quartet albümünden seçtiğimiz parçalardan sonra şimdi de Play George Gershwin kayıtlarına geçiyoruz. Klarnetçi DeFranco'nun 1954'te piyano harikası Peterson ile yaptığı albüm sınırlı sayıda 9500 adet basıldı. Genellikle klarnetçi Buddy DeFranco ve piyanist Oscar Peterson 50'lerde kayıtlarda bir araya geldiğinde birbirlerine meydan okurken yüksek tempolu olurdu. Bununla birlikte bu albümdeki işbirliği biraz farklıdır. Çünkü Ras Garcia ve orkestrası tarafından tartılırlar ve trombonlar bazen müziği aşırı dramatik hale getirir. Çoğu yerde cazı kolay dinleme müziğine dönüştürür. I was doing alright, they can't take that away from me dinliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

But I think to myself, what a wonderful world. Yeah.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Nocturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Grażyna Batsewicz'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için konçertosunu ve Franz Schubert'in son kompozisyonlarından biri olan 958 katalog numaralı Do minör piyano sonatını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 14. yüzyılda yaşamış ve Salzburg Keşişi adıyla bilinen besteciye atfedilen bir ilahiyle başlıyoruz. Soprano, nefesliler, keman ve lavtadan oluşan Augsburg Erken Müzik Topluluğu yorumluyor.

Salzburg keşişi olarak bilinen 14. yüzyılda yaşamış Alman besteciye ait ilahiyi Augsburg Erken Müzik Topluluğu'ndan dinlediniz. Barok dönem bestecisi Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için 466 katalog numaralı Fa minör sonatıyla devam ediyoruz.

Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için 466 katalog numaralı Fa minör sonatını Louis Schwitzgebel seslendirdi. Oğul Johann Strauss'un klasik müzik repertuarının en popüler eserlerinden biri olan 1866 tarihli Mavi Tuna Valsi var sırada.

Oğul Johann Strauss'un Mavi Tuna Valsi'ni Donald Ranicles yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan bir düet üzerine Ludwig van Beethoven'ın cello ve piyano için yazdığı 7 varyasyonla devam ediyoruz.

Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan bir düet üzerine Beethoven'ın bestelediği 7 varyasyonu cellist Benedikt Glöckner ve piyanist Jose Gallardo'dan dinlediniz. Müziği kendi çabasıyla öğrenen bestecilerden Francis Poulenc'un orkestrasyonunu Lennox Berkeley'nin yaptığı flüt sonatı var sırada.

Francis Poulenc'un flüt sonatını solist Emmanuel Pahud ve İsviçre Romandi Orkestrası yorumladı. Barok dönemin bilinen birkaç kadın bestecisinden biri olan Camilla de Rossi'nin San Alessio Oratoryosu'ndan bir tenor aryasıyla devam ediyoruz.

Camilla de Rossi'nin San Alessio Oratoryosu'ndan Duol Sofferto per Amore başlıklı aryayı kontrtenor Martin Oro ve Musica Fiorita topluluğundan dinledik. Polonyalı besteci Grażyna Batsewicz'in yaylı çalgılar orkestrası için konçertosu var sırada.

Grażyna Batsewicz'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için konçertosunu Oliver Dohnányi yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Franz Schubert'in son kompozisyonlarından biri olan 958 katalog numaralı Do minör piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Franz Schubert'in 958 katalog numaralı Do minör piyano sonatını İran asıllı piyanist Şagah Nusrati seslendirdi. Programımızın bu bölümü 17. yüzyıldan Polonyalı besteci Marcin Mielczewski'nin bir koral kompozisyon formu olan Missa'sıyla sona eriyor.

Polonyalı vokal grubu Il Canto, 17. yüzyıldan Polonya'nın önemli bestecilerinden biri olan Marcin Mielczewski'ye ait bir missa seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1919 yılında kurulan Şangay Senfoni Orkestrası'nın 10 Eylül 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Longyu yönetiminde sahne alan topluluğun solistleri 1995 doğumlu kemancı Liu Ming ve ZZ adıyla da bilinen 1988 doğumlu piyanist Chang Suo. Konser programından ilk olarak Çin asıllı Amerikalı besteci Tian Chou'nun 2022 yılında orkestra için yazdığı Metropolis adlı kompozisyonu dinliyoruz.